içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir parçalı ve çok bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 21, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 23 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran, Giresun Çotanak Stadyumu. 12 ve 13 Haziran, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya. Rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Reklam. Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
5: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce Bonus Flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yerçekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Reklam. İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
3: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
4: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

0: Yeni Sprite Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylı

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe
1: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
11: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
10: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı kahvesini içmeden kimseyle konuşamayanlara gelsin.
13: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.713, çeyrek altın 11.385 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: işte bulacaksın.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 180'den fazla ülkeden 5000'i aşkın üst düzey katılımcının bulunacağı forumda, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde oturumlar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve bayramda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişilerin de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in gözdesi Zeyukman'ın simgesi Çingene Kızı Mozeyi'nin kayıp parçalarından birinin daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli Bağ yönüne kadar trafik genel olarak akıcı ilerliyor. Mahmut Bey bağlantıları ve Seyrantepe çevresi kısa süreli etkili. Anadolu yakasında Kartal Maltepe ve Göztepe çevresinde trafik normal seviyelerde, Ataşehir bağlantıları ile Kavacık hattı yoğun akıcı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri akıcı ilerliyor.
1: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir parçalı ve çok bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 21, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 23 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
17: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
19: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
20: Yoksa sorun değil.
19: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Günaydın. Bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla başlıyor ve bugün tabii ki Arefe günü. Hepimiz çok heyecanlıyız. 26 Mayıs 2026 tarihinden sesleniyoruz. Birçoğunuz şu an muhtemelen yollardasınız, bizi dinliyorsunuz. Birçoğunuz muhtemelen belki artık tatil yerlerine vardı, bizi oralardan dinliyor. Ya da çalışıyorsunuz tabii ki yani. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yerinde mi? Bayram yaklaşırken insan neler hissediyor bakalım? Biraz bunları konuşacağız. Bugün bir hazırlık günü değil, kırgınlıkları da hafifletme, gönül alma günü de. Bu Arife'de böyle biraz düşünüp hani küslükler varsa ya da dargınlıklar varsa barışacak mısınız? Biz 26 Mayıs Arife günü yayındayız. Belki biraz dertleşiriz, belki biraz güleriz, biraz da kalbimizi dinleriz. Ne dersiniz? Çünkü bazen bir insanın en çok ihtiyacı olan şey anlaşılmak, yalnız olmadığını hissetmek oluyor diyoruz. Hadi o zaman hazırsak Aygül Aydın'la günaydını başlatıyoruz. Güzelsin benim canım sevgili.

efendim. Günaydınlar tekrardan. Herkese günaydın diyoruz. Bir Arefe sabahından sesleniyoruz bugün size. Aslında Arefe dediğimiz gün sadece bayramdan önceki hazırlık günü değil biliyorsunuz. Çok eski zamanlardan beri insanın kendini toparladığı, içini temizlediği, kırgınlıkların düşündüğü özel bir eşik olarak görülür. Dinimizde de Arefe günü çok kıymetlidir. Özellikle dua etmek, mezarlıkları ziyaret etmek, gönül almak, büyükleri ziyaret etmek, ihtiyaç sahiplerini hatırlamak, küs olunan insanlarla barışmak çok önemlidir değil mi? Bu en önemli konulardan biridir. Peygamber Efendimizin de hadislerinde Arefe gününde affa, merhamete ve bağışlanmaya açılan özel zamanlardan biri olarak anlatılır. Kur'an'da doğrudan tabii Arefe günü şunu yapın bunu yapın diye bir ifade geçmez ama okuyanlar çok iyi bilir affetmek, yardımlaşmak, kalp kırmamak, akrabalık bağlarını korumak, paylaşmak çok güçlü şekilde vurgulanır. Çünkü bayram dediğimiz şey aslında biraz da insanın kalbini temizleme hali. Bugün belki bir telefon açarsınız, belki uzun zamandır konuşmadığınız birinin sesini duyarsınız. Belki de ilk kez kendinizi affedersiniz. Kimseyi affedemiyorsanız belki kendinizi affetmekten başlayabilirsiniz. Çünkü insan bazen en büyük kırgınlığı kendine yapıyor. Kendini ihmal ederek, sürekli güçlü durmaya çalışarak, her şeyi içine atarak. Bugün biraz yavaşlayın. Evdeki telaşın arasında böyle siz de elinize bir kahve alın, camdan bakın, duanızı edin. Geçen zamanı biraz düşünün. Kim kaldı hayatınızda? Kim gerçekten kalbinize iyi geldi? Bayramlar biraz da bunu hatırlatmıyor mu? Hayat çok kısa ve insan sonunda hatırladığı şey ne kadar para kazandığı değil, kiminle huzurlu hissettiğidir. Hikayenin sonunda bunu anlayacaksınız. Umarım geç olmaz. O zaman bu Arefe günü hepimizin kalbine huzur gelsin, evine bereket gelsin, kırgınlıklar hafiflesin ve herkes kendini biraz daha değerli hissetsin.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
9: Ödemek EasyCo demek.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Yarın Hallederimciler için gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Nereye gidiyorsunuz? Var mı bayram planlarınız, neler? Tatil nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz şu an? Yollardasınız. Nerelere gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Şöyle güzel bir cevaplar gelsin. 0549 204 0

Radyo değilsiniz efendim. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Evet, sorumuz bayram planınız neler? Tatili nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Uzun bir tatil var. Bugün günlerden Arefe. Neler yapacaksınız? Hadi bakalım bizlere yazın. Bu bayram hiçbir yere gitmiyorum Aygül Hanım diyenler var. Annenizin yaptığı belki sarmaları yiyip bir uyku planı yapacaksınız. Sadece ruhunuzu toparlamak istiyorsunuz. Belki şu an bayram mesaisi yapıyorsunuz. Ya da güzel bir yere gezi düzenlediniz. Yani bakalım neler var merak ediyorum. Kimi ailesinden uzakta bayram geçirecek? Sizlerden de bekliyoruz. Nerelere gideceksiniz? Nerede bayramlarınızı kutluyorsunuz? Mesela bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki ilk kez bu bayram yalnızım. Huzurlu da hissediyorum kendimi diyor. Tercihiniz ne ya da? Tercihiniz ne olurdu? Kalabalık sofralar mı? Sessiz bir tatil mi? Yoksa sadece biraz kafanızı dinlemek mi? Hadi bakalım sizlerden gelecek cevapları şimdi yayınlıyoruz. Paylaşacağız. 0549 204 0104.

Radyo'dayız. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Tercihim oğlumu çok özledim diyor Serpil Hanım. O yüzden Polonya'ya gitmekti ama vizem çıkmadı diyor. Ya bu vize derdi nedir ya? Yani gerçekten inanılmaz değil mi arkadaşlar ya? Bu vize sorunu çok korkunç. Hele ki sevdikleriniz orada yaşıyor ve onlara gidemiyorsanız çok daha korkunç bir hal alıyor. İnşallah en yakın zamanda çözülmesini istiyorum. Zeliha'cığım diyor ki buhar makinesi aldım, duvar kapı cam her yeri temizledim diyor. Aslı diyor ki anama gidemedim bu vize yüzünden diyor. Ya ne kadar zor bir şey ya gerçekten, hani bu ciddi bir problem ya. Biz düşünebiliyor musunuz, vize yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir yere çıkamıyoruz. Çok ciddi bir sıkıntı, hiçbir saygınlığımız bazen yok diye düşünüyorum. Yani umut ediyorum bu vize sorunları en kısa zamanda çözülür ya. Bu ciddi bir problem yani. Bakalım, mesajlar gelmeye devam ediyor. Aygücüm ben evde ailemle olacağım. Sevgilim utanma sakın benden. Biraz gezmek, boşalmış olan İstanbul'da arkadaşlarla takılmak, yoğun telefon trafiği, bayramlaşma merasimi, akrabalar, benim böyle geçecek diyor. Muğla'dayım, huzurlu doğasında vakit geçirmeyi düşünüyoruz, bol bol yürüyeceğiz demiş. Ege tarafında tatil için bir fiyat araştırması

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Cevizli Bağ yönüne kadar trafik genel olarak akıcı ilerliyor. Mahmut Bey bağlantıları ve Seyrantepe çevresi kısa süreli etkili. Anadolu yakasında Kartal Maltepe ve Göztepe çevresinde trafik normal seviyelerde. Ataşehir bağlantıları ile Kavacık hattı yoğun akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri akıcı ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Mayıs pazartesi gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık yükselişle 13.891 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.71, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.713, çeyrek altın 11.385 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: 57F, 181 QS, 0.5 MS, 180 Hz, QHD IPS oyuncu monitörü 6199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Dijital Migros gelsin sana.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim.

0: Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Efendim bayramda da tabii ki Arefe günü bugün ne yapacaksınız? En güzel işlerden biri Lin Kozmetik. Lin Kozmetik'in sayfasına giriyorsunuz. %50 bayram indirimleri ve bahar fırsatlarını kaçırmıyorsunuz. Radyo D indirim kodunuz. Buradaki o büyük fırsatları, ikili cihazları var mesela yaşlanma karşıtı göz çevresi cihazıyla. Kolajen yapınızı destekleyen o güzel harika bir cihaz daha var. Yüz cihazı lifting etkisi yapıyor. Özellikle yaşlanma karşıtı serum ve gözenek sıkılaştırıcıyla kullandığınızdaki etkisine siz bile hayret ediyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. Çok keyifli oluyor. Mutlaka Lin Kozmetik'in şu anki bayram fırsatlarından da kendiniz de ihmal etmiyorsunuz. Değerlendiriyorsunuz. Canlı bakışlar, ışıltılı göz çevresi. Sizin de hakkınız. Bayramda kendinize alın bayramlıklarınızı.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Aygün Aydın'la Günaydın.
1: Aygül, bayramda senin gibi Kore'ye gidesim var. Bodrum'da olacak gibi değil diyor. Biliyorsunuz ki ben bayramın gününde Güney Kore'deyim. Storylerimden beni takip edebilirsiniz. Astromatik olur kendisi. Bu arada bayramda beni özlerseniz tabii ki podcastlerimi dinliyorsunuz. Hemen Radyo D podcastlere gidiyorsunuz. Eski yayınlarımızı bol bol dinliyorsunuz. Sonra oradan çıkıyorsunuz. Tekrar Radyo D'ye dönüyorsunuz. Tekrar Radyo D'yi dinliyorsunuz. Gece dinliyorsunuz, gündüz dinliyorsunuz. Başka işiniz yok buna göre. Her yerde açık olacak. Etleri doğrarken her yerde Radyo D'yi dinleyeceksiniz. Tavşan gibisin, cıncık gibi olacaksınız. Gibisin, gelsin, beni de Astromatik Instagram hesabımdan gibisin. Kore hikayelerim Gülben Ergen'le birlikte Gülbitom kankamla gidiyoruz, bakalım başımıza neler gelecek. Bütün bavuluma kadar çekeceğim, söz veriyorum. Ne aldık, içinde bavulun neler var, zaten bavulu boş götürüyorum. Kredi kartım da boş, bavulum da boş. Bakalım nereye varacak bu iş. Limit arttırımı talep ettim, olmuş. Hakkını verelim o zaman. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Koreli Aygül Aydın.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 180'den fazla ülkeden 5000'i aşkın üst düzey katılımcının bulunacağı forumda, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde oturumlar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve bayramda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişilerin de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in gözdesi Zeugma'nın simgesi Çingenek Hızı Mozeyi'nin kayıp parçalarından birinin daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 20, İzmir parçalı ve çok bulutlu 28, Adana parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı 26, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 21, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 23 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
10: Sprite ve nane olur mu?
11: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
10: Cool. Yeni Sprite Cool Mint.
12: Bayağı cool.
11: Yeni Sprite Cool Mint.
10: Dene gör.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartıma
16: din. Tablet deyince vatan.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
16: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
16: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
16: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
17: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
18: İyi akşamı yapar.
19: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
20: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
21: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
22: Ödemek EasyCo demek.
23: Reklam.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Ya size çok sevindiğim bir haberi paylaşmak istiyorum. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bu başarıda sizlerin emeği var. Gerçekten çok büyük emeğiniz var. Her yerde söylüyorum. Bu astromatik uygulaması, evet, ben büyük bir efor harcadım. Katılıyorum. Çok zor aşamaları aştım ve şu an bazı davalarla uğraşıyorum. O ayrı, ama siz de hakkını verdiniz be. Yani size de değermiş. Ne yaparsam size değermiş. Hakkını verdiniz. Astromatik uygulaması Türkiye'de şu an Apple Store'da, düşünün. Gerçekten arkadaşlar ilk 20'ye girdi. Bu inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz mutluyum. İlk 20'ye girmek bir Türk uygulaması olarak ve bir kadın girişimci olarak gurur duyuyorum. En çok sizinle gurur duyuyorum. Sahip çıktığınız için sonsuz minnettarım size. Tabii ki işe yaramayan bir şeye de siz sahip çıkmazdınız. Sizler de dürüst insanlarsınız. Sonuçta işinize yaradı. Faydasını gördünüz. Hayrını gördünüz. Ne güzel. Dost oldunuz astromatikle. Arkadaş oldunuz. Ve bizler ilk 20'deyiz. Hedefimiz dünya çapında. Dünya çapında ilk 20'ye girmek olacak. Şimdilik Türkiye'de ilk 20'deyiz ama en baba uygulamaları geçmişiz ha. Yani öyle böyle değil. Hani var ya mesela yıldızı var, hani böyle bir araba markası yıldızı var. İşte onu bile geçmişiz. Yani o denli bir geçiş yani. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde olmuş bir olaydır. Ben ateşi yaktım. Siz onu devam ediyorsunuz yakmaya. İyi ki varsınız. Radyo D. Aygül Aydın'la Günaydın Tümüzü'yle devam ediyoruz.

0: babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider.
1: Yıkamazlar beni. Efendim biliyorsunuz seçim çalışması şarkımız. Yıkamazlar bizi. Agaları gelsin. Ölüm Allah'tan. Ne korkacağım kuldan be.

şarkı Seda ablama çok yakışmamış mı ya? Tam Seda Sayanlık bir şarkı ya. Hadi lan, çok diklen.

0: da ters olduk hep bu kalesi.
1: Aygül, sıradaki şarkı diyor. Bayramda kaynanasıyla zaman geçireceklere gelsinler. Yıkamazlar beni. Agaları gelse. Şu kaynanınızla iyi geçinin kız. Kaynanaları sesleniyorum. Siz de gelinlerinizi üzmeyin be.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
13: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
14: Sıradaki şarkı bir yerlere yetişirken kırmızı ışığa yakalananlara gelsin.
13: Radyo D. Hayatın için.

0: Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Radyo D'ye Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Şunu bilin ki koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya yaşayacaksınız. Sahne adlı yeni programımız hafta içi her gün saat 10 ile 12 arası akşamları Radyo D sahnesinde siz de yer alın diyoruz. Tabii ki bu sahne gerçekten size ait bir sahne. Tadını çıkartın diyebiliriz. Kaçırmıyorsunuz efendim programımızı. Evet, devam ediyoruz. Radyo D'desiniz. Bayramda nerelere gidiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Hadi azıcık dedikodu yapalım. Neler yapacaksınız? 0549 204 0104'e yazmayı unutmuyorsunuz.

Radyo D'deyiz efendim. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Eski bayramlar gerçekten daha güzeldi Aygül diye yazmışlar. Herkesin dilinde aynı cümle. Biz eskiyoruz, eski bayramlar. Ben küçüktüm, annem eski bayramlar derdi. Ben geldim 40 yaşına, annem değil artık ben diyorum, eski bayramlar daha güzeldi. Muhtemelen benim oğlum da 40 yaşına gelince eski bayramlar daha güzeldi diyecek. Yani hepimiz kendi literatürümüzdeki kendi yaşadığımız hislerimizi özlüyoruz. Peki gerçekten bayramlar değişti mi yoksa biz mi büyüdük, ne dersiniz? Eskiden yeni ayakkabıyla uyuyan çocuklardık. Eskiden telefonun şarjını düşünmüyorduk mesela. Eskiden şeker bizi mutlu ederdi. Şimdi dünyanın en güzel yerinde bile kafamız dolu olabiliyor. Dünyanın en iyi yerine de gitsek mutlu değiliz. Belki de eski bayramların güzelliği hayatın daha yavaş olmasındaydı. İnsanların birbirine daha çok vakit ayırmasındaydı. Ve en önemlisi kalplerin bugünkü kadar yorgun olmaması olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Sizleri de merak ediyorum. Lütfen yazın 0549-204-0104. O eski bayram tadı var mı hayatınızda? Bence çok yok. Artık onları sanırım gitgide de öldürüyoruz kendi ellerimizle. Belki de koşullar ya da şartlar böyle izin vermiyor olabilir. Ama mentali iyi tutabilmek için de biraz kafayı toplayabilmek için de kaçmak istiyoruz. Belki de bu kendimizden kaçmak gibi de olabilir. Tabii bunların nedenlerini kim biliyor? Tabii ki tek biz biliyoruz ama eski heyecan yok. Maalesef yok. Allah analarımıza, babalarımıza uzun ömür versin. Ailelerimize uzun ömür versin. Onlar var oldukça bayramlar daha anlamlı oluyor. Olmadıkça da artık zaten anlamını yitirmiş olabilir. Ne diyelim? Yine de güç kuvvet diliyoruz hepimize. Sevenlerini özleyenlere de onlara da kucak dolusu sarılıyorum. Özlemlerini paylaşıyorum. Özlem zor bir şey bu dünyada. Herhalde yaşayabileceğimiz en zor duygulardan biri. Radyo D'deyiz efendim. Devam ediyoruz.

Radyo D. Ay günaydınla günaydın. Bayramda neden duygusallaşıyoruz? Ya niye böyle oluyor ya? Ya istemiyorum duygusallık ya. Bayram yaklaşınca insanın içi biraz garipleşiyor yani. Böyle bir özlem duygusu. Eski bir evi hatırlıyorsun, bir kokuyu hatırlıyorsun. Belki artık hayatta olmayan birinin sesini anımsıyorsun. Gerçekten yani yaradan bu planı yaparken ne kadar enteresan değil mi? Çünkü bayram sadece bence kutlama değil, bayram bir hafıza taşıyor. Böyle bir koku gibi bir yemek, bir kolonya, bir kapı sesi bile insanları yıllar öncesine götürebiliyor. O yüzden bugün duygusallaşıyoruz. Ama duygusallaşıyorsak da bilin ki hala insanız. Hala hissediyoruz ve kötü diye bir şey yok.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 25 Mayıs Pazartesi gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %0.60'lık yükselişle 13.891 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.71, euro 53.36'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.713, çeyrek altın 11.385 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opet

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
2: Ön bizim için böyle manalı bir

Radyo diye Aygül Aydın'a günaydın der ki bayramda en çok kendinizi arayın. Akrabaları, arkadaşları, büyükleri durun onları arayacaksınız zaten de. En son kendinizi ne zaman aradınız? Alo kendim. Alo. Alo. Selam ben, nasılsın? Burada korteksimi çalıştırıyorduk arkadaşlar. Neydi şu genetikçi kız bağlandı ya. Neydi şu genetikçi kızın adı? Neydi anamın son doğurduğu çocuk? Sayın Ece Aydın'ın dediği gibi korteksinizi çalıştırıp kendinizle konuşacaksınız bu bayramda. Bu bayram biraz daha kendimize yaklaşalım. Dinlenin.

Mesela kafayı dinleyin. Suçluluk duymadan oturun. Ya bak şu saydıklarımın hiçbiri benim babamla evde mümkün değil ha. Bir kere mesela babamla bayramda oturuyoruz, tamam mı? Bir kere zaten oturduğum için suçluluk duyuyorum. Ya kafadan bak ya, bir numara bir. İkincisi, tam dinleniyoruz, gözümüze bakıyor, niye dinleniyorsunuz, ne yaptınız gibi olmuyor. Sonra kalkıyorsun, otursana diyor. Ama bakışın hiç otur der gibi değil. Kalkayım en iyisi diyorsun. Hayır, otursana, niye rahatsız ediyorsun kendini diyor. Telefonu bırakayım diyorum, telefonla ilgilenmeyeyim diyorum. Ay, başka şansım yok. Kavga çıkacak, dövüş olacak. Havaya bakayım diyorum, niye havaya baktın diyor. Günün sonunda evde bu işi yapamazsınız ya. Bunu konuşan bilimcilere buradan sesli. Ben de burada size akıl veriyorum. Bu bayram biraz daha kendinize yaklaşın, odanıza geçin ve kendinizi dinleyin. Hadi oradan be. Nereye yaklaşacağım ben? Allah Allah, olmuyor öyle bir şey ya. Buna yine uyduruyor bu radyocu kız. Radyo D, Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor.

0: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Arefe günündeyiz. Gözyaşlarını tutamayanlar var.
1: Şarkımız da öyle söylüyor.
0: Nerede trak, orada bırak. Şarkımız da öyle söylüyor. Bana bakın, ciddi bir konu konuşacağım. Herkes yediğine içtiğine dikkat edecek. Dönüşte kilo almış kimseyi istemiyorum. Bayram sofralarının olayı yemek değildir arkadaşlar. Birlik hissidir. Aynı masada oturabildiğin insanlar varsa şanslısındır. Bunu unutma. Çünkü bu hayatta en büyük zenginlik kendini kasmadan gülebildiğin insanlardır. Çok yemiyoruz. Abartmıyorsunuz. Lütfen sabah önce bir aç olun. Tamam, aç kalkın yani. Böyle akşam tıka basa doldurmayın kendinizi. Nerede trak, orada bırak. Yesen ne oluyor yani? Yedin diyelim. Mutlu mu oluyorsun? Ay, kilo alıyorsun ya. Lütfen. Bu tatil boyunca kimsenin kilo almasını istemiyorum. Hepinizden pazartesi günü tartı resmi alacağım. Aygül, Kurban Bayramı tırka basa yiyeceğiz diyor.
2: Seven nasıl seviyor, şöyle etrafına bak. Seven nasıl...
0: Bir de Dolunay, 31 Aralık, Aralık ne, tövbe estağfurullah, 31. Yaşadığım bu hayat senin sonun olacak. Valla onu bunu bilmem. 31 Mayıs Yay burcunda Dolunay var, ha, dikkatli yiyin için.
2: Aşk dediğin şey var, gülüyorum kalbime. Aşk dediğin şey var, bildiğin bir şey varsa
0: nerede trak, orada bırak.

0: Ve programın sonuna geldik sevgili dinleyenlerim. Bir arefe gününde daha birlikteydik. Belki aynı şehirde değiliz, belki aynı evde, aynı hayatın içinde de değiliz. Ama şu an aynı duyguda buluştuk. Biraz geçmişi konuştuk, biraz kalbimizi, biraz özlediklerimizi, biraz hala içimizde taşıdığımız umutları. Hayat gerçekten ve gerçekten çok hızlı geçiyor. Bir bakıyorsunuz çocukluğunuz geçmiş, bir bakıyorsunuz büyümüşsünüz. Sorumluluklar, kırgınlıklar, yorgunluklar birikmiş. Ama insan içinde değişmeyen tek bir şey kalıyormuş. Sevilme ihtiyacı, anlaşılma isteği ve huzurlu hissetme arzusu. O yüzden bu bayram kendinize biraz daha iyi davranın. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Herkesi kurtarmaya çalışmayın. Bazen sadece durmak da bir şifadır. Belki bu gece eski bir şarkı açarsınız. Belki annenizin sesini duyarsınız. Belki uzun zamandır konuşamadığınız biri gelir aklınıza. Belki de ilk kez kendinizi özlediğinizi fark edersiniz. Unutmayın, insan bazen en çok kendine geç kalıyor. Bu bayram evlerinize huzur, sofralarınıza bereket. Kalplerinize hafiflik gelsin. Kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin sevgiden mahrum kalmadığı, içinizin biraz daha umutla dolduğu bir bayram olsun. Ben burada olmaya devam edeceğim. Siz güldüğünüzde de, yorulduğunuzda da, biraz konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzda da kendinize iyi bakın, olur mu? Kalbinizi koruyun. Ve ne olursa olsun hayatın içindeki güzel şeyleri görmeyi bırakmayın. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sundu.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum ben Semin Yıldırım. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. 180'den fazla ülkeden 5000'i aşkın üst düzey katılımcının bulunacağı forumda, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları ekseninde oturumlar gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda et tüketimi, saklama koşulları, hijyen kuralları ve bayramda dengeli beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişilerin de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in gözdesi Zeugma'nın simgesi Çingenekız'ın mozaiğinin kayıp parçalarından birinin daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek, geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
1: Radyo D'de birazdan Derya Ulu, hani...

0: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Çeşit çeşit getir.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Bravo Vodafone.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Arabanı arabam nokta koma, değerinde Trinx Sat.
9: Bankam Tom Bank, kartıma bil. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Reklam.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi sabahlar, 26 Mayıs Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Hani ile Derya Ulu'yla yeni saatin açılışını yaptık. Parçanın sözlerini Derya Ulu yazdı ve Asil Gök de besteledi. Yine kısa sürede listemizde üst sıralarda yer aldı. Sizden de çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru ilerlerken şimdi Ceylan Ertem konuğumuz oluyor. Bir Gülü Sevdim Radyo D'de.

Demir Radyo D'de bizimle buluştu. Bugün gün içerisinde yine bayrama özel sürpriz hediye çekleri, binlerce liralık hediye çekleri Radyo D'de sizlerle buluşacak. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Yonca Lodi ile devam ediyoruz şimdi. Yeniden yorumladığı parça. Uzun bir süredir de playlistimizde sevdiklerimizden büktüm büktüm...

0: Merhaba ben Yaşar, iyi bayramlar.
1: Eylül'ün sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Bizimle buluştu. Az sonra Emircan İrek burada olacak. Boylu boyuncayla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Emircan İrek boylu boyunca. Kışta bile üşümedim işim yanınca.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
6: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho! Müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
7: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
6: Vodafone.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Sprite ve nane olur mu?
10: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur.
9: Cool. Yeni Sprite Cool Mint.
11: Bayağı cool.
10: Yeni Sprite Cool Mint.
9: Dene gör.
12: Bankam Tombank kartıma bin.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
1: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halk.

Aldey'nin yeni dizisi Daha 17 şimdiden büyük bir beğeni kazanmış durumda. Aras'ın sırlar ve büyük yüzleşmelerle dolu bu gizemli yolculuğuna ortak olmaya hazırsanız Kanal D'nin yepyeni dizisi Daha 17 ilk bölümüyle 31 Mayıs Pazar günü saat 20'de sizleri bekliyor. Kaçırmayın ve çok daha fazlasını da yine Kanal D'den takip etmeyi unutmayın.

Bizimle buluştu bayrama bir kala. Yine Radyo D'de harika parçalarla günü keyiflendirmeye devam ediyoruz. Popüler müziğin etkili isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Bu kez Sıla Şahin ve Samet kardeşler işbirliği Ay Ay şimdi Radyo D'de. Yok.

0: müziğinde yazdığı etkili şarkı sözleriyle de tanıdığımız isimlerden biri Mustafa Ceceli Dönle bize eşlik etti. Az sonra Alev Alev burada olacak. Göksel ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.826 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.685, çeyrek altın 11.337 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Göksel, Alev Alev.

0: Selam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
6: İyi akşamı yapar.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe keyif hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

Yeni parçası Alev Alev ve Göksel Radyo'da bizimle buluştu. Parçanın sözü ve müziği yine Göksel'e ait. Kısa sürede listelerde yükseldi, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Gün salı, alışılagelmişin dışında bir salı günü yaşıyoruz ve birçoğumuz için öğleden sonrası tatil olacak ve bayram coşkusunu artık birlikte yaşamaya başlayacağız. Bayrama bir kala yine sürprizler de çok sık hatırlatıyorum. Burada Radyo'da da devam ediyor. Her an kazanma şansınız da olabilir. Güliz Ayla şimdi konuğumuz. Hava Civa.

0: canlı versiyonuyla Yalancı Şahidim'le Edis Radyo D'de bizimle buluştu. Her hafta Radyo D müzik ekibi yeni parçaları bizim için bulmaya, keşfetmeye devam ediyor. Ve işte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu yaz konserleriyle hareketleniyor. Mabel Matiz, Yalın ve Melike Şahin, Haziran ayı boyunca İstanbul'daki Açık Hava konserlerinde sahne almaya hazırlanıyor. Açık Hava etkinliklerinde alternatif müzikten Türk Sanat Müziği'ne uzanan geniş bir program sanatseverleri bekliyor. Tiyatro sahnelerinde dikkat çeken yapımlardan Amedeus, Aydınlık Evler ve Hayalperest, Haziran ayında yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema dünyasında da festival seçkileri ve bağımsız yapımlar öne çıkmaya devam ediyor. Balerina ve 28 yıl sonra Haziran ayının merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Açık Hava film gösterimleri de yeniden İstanbul'un farklı noktalarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
4: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
5: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim. Ve kardeşimi bulacağım.
3: Geçmişin peşinde.
6: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
6: Bu baba tarafından.
7: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
8: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
3: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor. Radyo D.
9: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
10: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
11: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
12: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
13: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz. Arabanı arabam.com'a derinde
3: cenk sat. Bankam, Tombank, kartım adil. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
16: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
23: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Reklam. Radyo D.
25: Sıradaki şarkı kahvesini soğutup yine de içenlere gelsin.
26: Radyo D.
27: Hayat

Leyla'yla yeni saatin açılışını yaptık. Manifest ve Ajda Pekkan bize eşlik etti. Son dönemin güzel işbirliklerinden biri. Hızlı bir giriş gerçekleştirdi playlistimize ve siz de çok kısa sürede çok sevdiniz. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Popüler müziğin etkili isimleri burada bizimle buluşuyor. Mustafa Mert Koç bu kez konuğumuz. Aklına geldi mi şimdi Radyo D'de? Bakma.

Mustafa Mert Koç dinledik, aklına geldi mi bize eşlik etti. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım, ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri.

0: Erol Evgin'den dinlemeye alıştığımız parça işte öyle bir şey ve parçayı yeniden yorumlayan Fatma Turgut Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Seni Bana Katsam ve Deniz Seki burada olacak. Çok daha fazlası için de Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: reklamı.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Vodafone.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Bayrama özel sürprizlerimiz devam ediyor ve Radyo D'de şimdi bir kez daha kazanma zamanı. 10 bin lira değerinde sürpriz markadan hediye çekini kazanacaksınız. Soracağım soruya doğru cevap vermeniz yeterli ve WhatsApp hattımız üzerinden bana ilk ulaşan olmanız gerekiyor. Adınızı soyadınızı da yazmayı unutmayın. İşte soru geliyor. Kısmen zor ama bileceğinizi tahmin ediyorum. Hızlı olmak önemli. İlk emoji hangi ülkede ortaya çıktı? Doğru cevabı biliyorsanız 0549-204-0104 0549-204-0104'ten adınızı soyadınızı ve doğru cevabı bana ilk ulaştıran isim olmayı unutmayın. 10 bin lira değerinde hediye çekini kazanma şansını yakalayın. Herkese bol şans.

Konuklarımız oldular. Ya sen gidip de bize eşlik etti. Bakalım cumartesi Top 20'de nasıl bir başarıya imza atacaklar. Merakla bekliyoruz. Bu kez Semih Cenk konuğumuz oluyor. Üzülmedim ki şimdi Radyo D'de.

0: dinledik. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Aşk Dansı ve Sezen Aksu'yla geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.767 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.43'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.684, çeyrek altın 11.335 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: İleride çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
6: Onlar sadece

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

devam ediyor. Bayram sürprizleri devam ediyor. Az önce sormuştum. İlk emoji hangi ülkede ortaya çıktı diye sordum. Doğru cevap Japonya cevabını bana ulaştıran isim Elif Senem Demir oldu ve bizden 10 bin lira değerinde sürpriz bir markadan hediye çeki kazandı. Elif Senem, seni tebrik ediyorum. Güzel günlerde harca hediyeni. Bu bayram boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bayrama ilerlerken kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü burası Radyo D. Burada kazanmak çok kolay.

0: Günaydın hepinize. Şimdiden güzel, keyifli bir bayram diliyorum. Yine bugün boyunca kazanmak için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo Dev. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos, beni al.

Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

Bayrama çok az bir zaman kaldı. Haftanın ilk yarısı salı günündeyiz. Kandil suyuyla yıkandık. Adeta hazırlıklar başladı. Ziyaretler de yapılıyor. Bu arada benim de ziyaretçim var. Arda geldi stüdyoya. Hoş geldin Arda bu arada. Sevdiğiniz yıldızlar sevilen şarkılarıyla gün boyu burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104.

Radyo T'de 4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Mevsim demişken de yurt genelinde hava durumuna baktığında yarın itibariyle yurt geneli bir hayli güneşli. Özellikle Akdeniz bölgesinin batısında bir hayli yağış gözüküyor. Bu yağışlar perşembe günü yurt genelinde ama pazar günü itibariyle yağışlar yurdumuzu terk edecek. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Yağışlara karşı da tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Nilkara İbrahimgil, ben aptal mıyım? Radyo D'de.

0: radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

Mutluluğun coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: içinde tebessüm ettiren mottolar ve bunları sizler belirliyorsunuz. Mesela sıradaki şarkı şu an şu duygu halindeki kişiye gelsin veya böyle hissediyorum, böyle hissedenlere gelsin. Örnekler çoğaltmakla bitmiyor. Ve siz bu mottoları bize sosyal medyada Instagram Radyo D104 postlarının altına yorum olarak ya da WhatsApp'tan iletiyorsunuz. Biz de bu mottoları buluyoruz, seçiyoruz. Sizler belirlediğiniz bu mottolarla sıradaki şarkıyı Radyo D'de sizlere dinletiyoruz.
1: Sıradaki şarkı eski mesajları okuyanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

0: ünlülerin berberi olarak nam saldı derken solo kariyerine adım attı. Birçok single'ını bizlerle buluşturdu. En yenisini dinledik, Anlasana ve Emrah Öz'den bahsettim. Hakan Altun destekli girmişti özellikle sektöre. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.697 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.43'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.680, çeyrek altın 11.328 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği.

0: Taksim'de 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Radyo devresiniz herkese bir kez daha keyifli günler. Teoman'ın 27 şarkılık Teoman Şarkıları albümü birçok isim tarafından hayat buldu o şarkılar bu albümde. O şarkılardan biri de Kupa Kızı ve Sinek Valesi oldu. Buray tarafından seslendirildi. Teoman'ın 27 şarkılık Teoman Şarkıları albümünde de dinleyebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Gün boyu da radyoda müzik listelerinde. Burayı geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ederken bu kez Ece Gürsel, Sokak Kafası. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda 104'te.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu yaz konserleriyle hareketleniyor. Mabel Matiz, Yalın ve Melike Şahin, Haziran ayı boyunca İstanbul'daki açık hava konserlerinde sahne almaya hazırlanıyor. Açık hava etkinliklerinde alternatif müzikten Türk sanat müziğine uzanan geniş bir program sanatseverleri bekliyor. Tiyatro sahnelerinde dikkat çeken yapımlardan Amedeus, Aydınlık Evler ve Hayalperest, Haziran ayında yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema dünyasında da festival seçkileri ve bağımsız yapımlar öne çıkmaya devam ediyor. Balerina ve 28 yıl sonra Haziran ayının merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Açık hava film gösterimleri de yeniden İstanbul'un farklı noktalarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve Zaman Radyo Diyarcalı'yla sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı haftanın hangi gününde olduğunu karıştıranlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

Can Taşçı yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Can Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Altuğ ve APO. Sersi.

0: reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Bayram heyecanı Teknosa'da. Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yine temizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da denizim.
1: Efsane projesi kapsamında Mecnun stüdyoda de geçtiğimiz aylarda Fatih Uslu ile özel bir söyleşi gerçekleştirmişti. Emre Altuğ APO ile yer aldığı şarkısını da yine geride bıraktık. O da popüler müzik listelerinde bir hayli ilgi üzerine çekiyor serseriyle. Bu kez Yalın, Kader ne söylüyorsa, müziği ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Üzülüm.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
3: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
4: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu. Hani.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: En popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj, oto
3: ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

İlk seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo Tek.
6: Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Radyo'yu dinleyenler bu bayramda da bir hayli şanslı. Çünkü biz tam da böyle bayram üzeri özel sürpriz hediyeleri kazandırdık. Sürpriz markadan sürpriz hediye çekleri, konser davetiyeleri ve daha fazlası için yine kulağınızın müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olması yeterli. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Takip etmiyorsanız aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo D 104 adıyla Instagram, Facebook ve X'te hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, kısaca bize dair her şey sosyal medya hesaplarımızda mevcut. Mesela yarışmalar yapıyoruz. Soracağımız sorular da buralara yine aynı zamanda bağlı olabiliyor. O yüzden iyi takip etmekte fayda var. Bengü şimdi müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Sevdim.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
5: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
6: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor? Bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızları Radyo D'de dinleyebilirsiniz. Bayram boyunca, bu arada ben olmayacağım. Yeni haftayla beraber yine tüm enerjiyle Radyo D'nin güzel müzik listeleriyle sizinle beraber olacağız. Herkese dargınlıkların, küskünlüklerin bir arada bırakıldığı güzel bayramlar diliyorum.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu yaz konserleriyle hareketleniyor. Mabel Matiz, Yalın ve Melike Şahin, Haziran ayı boyunca İstanbul'daki açık hava konserlerinde sahne almaya hazırlanıyor. Açık hava etkinliklerinde alternatif müzikten Türk sanat müziğine uzanan geniş bir program sanatseverleri bekliyor. Tiyatro sahnelerinde dikkat çeken yapımlardan Amedeus, Aydınlık Evler ve Hayalperest, Haziran ayında yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema dünyasında da festival seçkileri ve bağımsız yapımlar öne çıkmaya devam ediyor. Balerina ve 28 yıl sonra Haziran ayının merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Açık hava film gösterimleri de yeniden İstanbul'un farklı noktalarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
3: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
2: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim. Ve kardeşimi bulacağım.
3: Geçmişin peşinde.
4: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
3: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
4: Bu baba tarafından.
5: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
6: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
3: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor. Radyo D.
7: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
8: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
7: 40 bin mi?
8: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
9: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
13: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
4: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Expert.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, anka

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya, story atar atmaz sana like atana, Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye, tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Ankara Ekos. Beni al. Beni al.

0: Reklam.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.

0: beyler. Kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz.
1: Yılbaşında kafaya takılan...
2: Huni.
1: Değil.
3: Kromozo.
1: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
4: Yok, ne alaka?
1: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada?
0: Niye bastınız harfiye? Zaman almadınız bana.
3: Zaman kaybı.
4: Hiç yardımcı olmadınız.
1: Allah'tan korkun. Özgür Hanım.
5: İbrahim Selim'in sunumuyla Kelime Oyunu hafta içi her gün TV2'de. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Hayvansaray, Haliç, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun. Tam da Bahçeşehir, Altınşehir aralıklarla yoğunlaşıyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir akıcı. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli etkili. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: reklam. Tek güzel çay, Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emrefel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
2: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Vodafone.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye açtım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Erdoğan, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde, Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep için müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz, dedi. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde hava durumu değişiyor. Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, özellikle İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara özellikle Perşembe ve Cuma günü ani sağanak, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 23, İzmir parçalı ve çok bulutlu 31, Adana parçalı ve çok bulutlu 29, Samsun parçalı ve çok bulutlu 23, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 25 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
2: Selektum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selektum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Bu bayramda yine el öpenlerin çok olması, hediyelerin, harçlıkların yoğunlaşması bekleniyor. Gelen verilere göre bayram havası tüm yurtta hissedilmekte.
4: Bayram havanızı bonusla katlayın. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Son gün 31 Mayıs. İlk harcamadan önce Bonus Flash'tan kampanyalara katılın. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil'den hemen başvurun.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: İrfan Aslanhan.
1: Geçer diyordum, alış diyordum.
2: Geldik mi yine be? Hazır mıyız?
1: Aşk dediğin şey
2: nedir, o aşk dediğin şey?
1: Diyordun,
2: oyun mu?
1: Gittin gideli hala sancım var. İstemiyorum.
2: Hoppa.
1: Alışmıyorum.
2: Ben bayramlaşacağız şimdi.
1: Sonsuz akşamlar. Bana verdiğin bu cezaları hak edecek ne yaptım?
2: Hazır mıyız? Hazır mıyız? Efendim iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar. Gelmez dediler, geldi değil mi? Selamlar efendim, ne haber, nasılsınız? Yahu bu bayram öncesi siz hayırdırsınız ya, hayırdırsınız. Yemin ediyorum bir tane arkadaşım var, dedim ki berber kendisi. Ben dedim çok yoğunum, şey yapamayacağım, gelemeyeceğim, gel bir tıraş et dedim. Ya tıraş etti, sağ olsun, tamam da her tarafım kaşınıyor arkadaş ya. Ya kafa yıkanmadan ilk defa tıraş oldum ben ya. Çünkü çok yoğunum sevgili dinleyenler, biliyorsunuz yarın bir gidiyorum. Oradan Bodrum'a, Bodrum'dan İzmir'e, İzmir'den Kuşadası'na, tekrar sonra İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a geliyorum aktarmalı, aktarmalıyla sonra Antep'e gidiyorum. Ben ne ara tıraş olayım Allah'ını seversen. En sonunda kazıtacağım bu kafayı ya. Vallahi kaşınıyor kulağımın içi kaşınıyor. Yayına girdim. Bak Alper bakıyordur oradan. Alper diyordur bu İrfan'ın kaşıntısı nedir diyor acaba. Şu an acayip bir kaşıntım var benim. Ya tabii sırtımdan böyle bir aşağı doğru. Ya elim de uzanmıyor ki, ne yapacağım ben bilmiyorum. Ya ben nasıl yayın yapayım şimdi? Olacak iş mi Allah'ını sever? Burak Topaloğlu, Allah seni kahretmesin adam ya. Yemin ederim. Sevgili berberim Burak. Çocuğun da suçu yok ki, ben istedim böyle olmasını. Sevgili dinleyenler hoş geldiniz. Dün İstanbul'da %20'nin altına düşmüştü trafik yoğunluğu. Bugün ise en son %5'in altına düşmüştü. Eyvah, %2'nin altına düşmüş şu an. Bak. Ya buna trafik yoğunluğu dememek lazım. Şu an al işte sana yaşanacak şehir İstanbul bak. Ay çok acayip valla, sıfır olacak biraz sonra. Ama tabii bunun bir de hani her gidişin bir dönüşü olduğu gibi dönüşü var sevgili dinleyenler. Ya insanlar, bu İstanbul'da yaşayanlar tatilci misiniz kardeşim? Ya burayı tatile mi geliyorsunuz İstanbul'a, ben anlamıyorum ki. Şu an İstanbul cennete dönüştü. Yıllar sonra ilk defa böyle bir manzara oluştu sevgili dinleyenler. Millet köyüne gitti, tatile gitti. Meğerse İstanbul'a tatilciler geliyormuş yani. Evet. Şu an gidenlerin hepsi tatilciymiş İstanbul'da ya. Ne güzel, cennete dönüştü ortalık ya. Çok güzel bir İstanbul'dan herkese selamlar olsun. Vallahi sesleniyorum artık. Kim bunu yetkilisi, makamı neyse, imkan varken şu girişleri kapatın ne olur, bak söylüyorum. Çok güzel şu an, imkan varken sonra içeri doluştuklarında kapatamayız kapıları. Kapatamayız. Aa çok güzeldi. Şimdi efendim 0549-204-0104'e sizi bir alayım, şöyle bayramlaşalım. Bugün bayram özel programı yapacağız. Bayramlaşacağız. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin, bazıları el öptürmüyor istediği yanaklarından efendim, neredense. Bugün öpüşme programı, sarılma kucaklaşma. Bugün sarılma kucaklaşma programı, ama elim boş gelmedim. Bayramlarda biliyorsunuz hani ziyarete gelinir falan, ama bir ikramda bulunulur. Radyo'da yönetimi size bir ikramda bulunacak bugün. Açıklayayım mı? El öpmeye gelenlere 10.000 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Şaka değil, vallahi veriyoruz. Ama nasıl veriyoruz? El öperek mi veriyoruz? Yoksa yanaktan öperek mi? Gözden öperek mi? Nereden öperek? Şimdi biz biraz sakinde kalın. Yayının içerisinde nasıl 10.000 TL'lik hediye çekimimizi verdiğimizi size söyleyeceğim.
1: Gölgemi hakkare sayarım, istersen bana ukala ukala de.
2: İrfan'cım, cevizli bağın en güzel olduğu andayım şu an diyor. Cevizli bağ ki yani Topkapı'ya yakın biliyorsunuz. Oralar eskiden mesela otogar yokken orada böyle şey gar vardı. Oralar bile bomboş. Maşallah ne kadar güzel İstanbul. Hadi bir başlayalım bakalım, şöyle bir sesinizi duyayım bakayım.
3: İrfan Hanım.
2: Efendim
3: İrfan Hanım, hayırlı bayramlar.
2: İyi bayramlar abi.
3: Bodrum'dan Murat.
2: Bodrum'dan Murat.
3: Tüm radyoda dinleyenlerin bayramı kutlu olsun.
2: Eyvallah.
3: Aga, İstanbul'dan kovdunuz ama bir günde Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç girmiş.
2: Bir günde 20 bin araç, bakın kaç gün geçti o haberin üstüne. Dün söyle mi 20 bin araç? Bugün kaç, 500 bin mi diyorlar? Oteller tıka basa Bodrum'da, CNN'de gördüm, Bodrum'da çifte bayram mı? Bak geçen sene çok fenaydı turizm Bodrum'da. Bu sene patlayacak, ben size söyleyeyim. Çünkü insanlar bunaldı. Gerçekten bunaldı. Yani param da var da yiyeyim öyle yaşayayım diyor yani. Yapacak bir şey yok. Yoksa da gideyim, bir şekilde gideyim tatile, köyüme gideyim. Yeter ki uzaklaşayım olduğum yerden diyor. Efendim. Evet.
3: Bilmiyorum ne olacak böyle.
2: Nasıl olacak bilmiyorum. İyi bayramlar efendim. Oya ablacığım, iyi bayramlar. Ne gönderiyorsun böyle? Alkış göndermiş Oya abla.
4: Özel bir şarkı yaptım.
2: Ne yaptın?
4: Bütün ırgatlar toplandık, toplandık, toplandık. Radyoyu açtık, delirdik, delirdik. Abi yemin ederim.
2: Efendim şu an çalışan bütün yoldaşlara, emekçilere selam ediyoruz. Halen daha çalışıyor. Bakın ben de çalışıyorum. Beraberiz, yalnız değiliz ya. Sizi yalnız bırakır mıyım ya? Yani?
4: Abi yemin ederim aklıma çok güzel şakalar geliyor. Yapamıyorum
2: yapma,
4: abi.
2: Yapma çocuğum.
4: El de öperiz. Öperiz abi ya.
5: Ver coşkuyu, kolonları yenilesin.
4: Ver coşkuyu.
2: Efendim iyi bayramlar herkese, öpüyorum hepinizi. Güzel şarkı olmuş Ethem'cim. Bütün ırgatlar toplandık. Çalışanlara selam olsun efendim. Diyor ki İrfan'cığım, şu bayramda seyranda koşa koşa memleketine gidenleri ikna etsek de memleketlerinde kalsalar. Madem bu kadar memleket hasreti çekiyorlar, niye bu ızdırabı yaşıyorlar? Ne işiniz var? Yahu zamanından beri işte büyük şehirler, büyük şehirler onlar, büyük şehirlerde iş imkanı yok. İnsanlar tam eğitimini alamıyor. Gençler kendilerine ortam bulamıyor. Bu ortamı memleketin işte doğusunda neresindeyse sağlayamadığımız için bir büyük şehirlere Ankara'nın taşı altın demişler, doluşturmuşlar. İstanbul'un taşı toprağı altın demişler, doluşturmuşlar. Sen mi büyüksün, ben mi büyüksün İstanbul demişler. Gelmiş büyüğünü göstermeye. Yani burada ben büyüğüm demiş. Bütün artistlikler, her şey İstanbul'da, orada burada dönüyor. Bu yüzden yani böyle genele yayılamamışız. Şöyle batıya doğru kaymışız yani. Hep. Niye orada insanlar yaşayamamış? Yani işte gençler oradan kaçıp iş imkanı olmadığı için gelmişler. Böyle sıkıntılar sevgili dinleyenler.
6: İrfan'ım hoş geldin.
2: İyi bayramlar, iyi bayramlar.
6: İrfan'ım bu Arife günü, bütün duaların kabul olduğu gün, Rabbim herkesin duasını kabul etsin inşallah. Biz de bu Arife günü, bizim gelinimiz geldi Mardin'den, bize kibe mumbar yapıyor vallahi.
2: Ne?
6: Bakalım. Mumbar dolması yiyeceğiz yani.
2: Oo.
6: Bize kolay gelsin inşallah. Sana da kolay gelsin inşallah.
2: Vay vay vay, seni. Vay vay vay vay vay.
7: Arkadaşlar Anadolu yakasının Avrupa yakasına geldik. 30 dakika falan sürdü tahminimce. Yollar evet. Bomboş. Bomboş. Gibi. Ve ne yapacağımı da bilemedim açıkçası. Ve size bir soru soracağım.
2: Ne o?
7: Sizce İstanbul'un kara deliği neresi trafik konusunda? Ya inanılmaz geldim. Tek bir noktada şu an trafik var. Sizce orası
2: Şu an efendim İstanbul'da tek bir noktada trafik varmış. O nokta neresi ya?

Bayramda kim kime yatıya gidiyor ha? Oh! İrvan'cım diyor lütfen gel de bir Marmara'ya bin diyor.

0: Açmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo T.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL,

0: Hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle. Sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Telefon deyince vatan. Vatan,
4: vatan. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
6: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Reklam.
8: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Tufan Aslanhan.
1: Burası Radyo D. Efendim bayramlaşmak için geldik. Memleketimizle bayramlaşıyoruz. 0549-204-0104'e iyi bayramlar mesajları istiyoruz. Havalar da çok ısınmış değil mi? Bugün Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti haberleri vardı. Ya bunun Temmuz'unu falan Ağustos'unu düşünsenize. Eyvah eyvah, bu yaz çok acayip geçecek ya. Gezdim dolaştım. Ama niye öyle mesela Erzurum'da bir tarafı donuyor insanların yani şu an. İngiltere'de ilk defa sahillerde denize gidiyorlar, hatta İngilizler, deniz dinliyorsa İngiltere'den deniz yazsın, ilk defa bu sene tatile gitmeyeceğiz başka ülkeye diyorlar efendim. Orada da güneş var falan. Durum nedir acaba? Rababam bam bam barababam ram da babam bam bam bam bam. İrfan'ım daha şimdiden böyleyse yazın yandık diyor. Şu an yanıyoruz lan. Dün bir abimiz diyordu ya, Adana üşür üşür diye. Zeynep de demiş cidden yollar boş. Ben de yoldayım şu an. Boş, inanamıyorum diyor. Zaman su gibi akıp gidiyor. Hayatımızda kaç bayram kaldı? Kaç bayram?

0: Bilmez. Söyle Simo. Hemen bakayım efendim mesajlarınıza. 0549-204-0104.
1: İrfan hoş geldin.
0: Merhabalar canım.
1: Ev temizliğini bitirdim. Şimdi pazara gidiyorum, alışveriş yapacağım. Bayrama full gaz hazırız. Oh. Allah bugün edilen bütün güzel duaları kabul etsin.
0: Amin.
1: En başta da seni, çoluğunu, çocuğunu, eşini korusun.
0: Ya
1: herkese
0: canım.
1: İyi bayramlar. Çok güzel geçsin inşallah.
0: Amin.
1: Öpüyorum.
0: İnşallah.
2: Kimselere soramadım. Onu bulup...
0: Burcu Hanım iyi bayramlar İrfan. Biz de şimdi tatilden dönüyoruz evimize. Kızım Azra da dinliyor arabada. Onu çok seviyorum demiş. Bir de hemen bakayım şöyle WhatsApp'a. Erdem Mustafa. Kız arkadaşımla seni dinliyorum diyor. Şu an... Mustafa Erdem, kız arkadaşın adını yazar mısın? Selam olsun Mustafa'cığım. İyi bayramlar.

0: Bu nasıl havaymış İrfan diyor. Biz daha dün sobayı kaldırdık, bugün tekrar kuruyoruz diyor bak. Millet vallahi hala yorganla yatıyor millet. Millet hala. Allah Allah. Hemen bakalım mesajlarınıza şöyle. Buyursunlar efendim.
1: İrfan abi, bayramın mübarek olsun. Seni şu an dinliyorum ve seni çok özledim. Bir gün bekledim. Buradan bütün Türkiye'nin bayramını kutluyorum.
0: Ah canım benim, sağ ol. Bugün bahar nerede? Hani bahar el öpmeye gelmedi bahar mı bugün? Vallahi bahar yok. Bayram hazırlıkları telaşında bir gelin olarak şov yapıyorum şu an İrfan'ım diyor. Kaynanaya şov hazırlığı varmış sevgili dinleyenler. Şov var bugün, şov.
2: Abi, İstanbul mu büyük, Ankara mı büyük ama hani biz de büyüğüz ha, bizimki de İzmir'imiz de büyük yani abi.
0: Büyüktür İzmir, büyük.
2: İrfan abi. Ha bugün Arife'ymiş.
0: Arife günü bugün, bayram
2: abi,
0: değil.
2: Baştan alıyorum, toparlıyorum abi. İrfan abim iyi bayramlar. Radyoda sana da iyi bayramlar. Çağlar abi sana da iyi bayramlar.
0: Necdet abi iyi bayramlar Necdet. İlayda'ymış efendim, değerli Mustafa Erdem kardeşimin değerli inşallah ileride hanımı olacak. İlayda'cığım bak, ben bu çocuğa kefilim İlay. Tamam, Bodrumlarda geziyor ama yani artık yani bu duruldu, sakinleşti bu çocuk ya. Tabii sakin, ne çalayım ben sıradaki şarkı ne? İlayda ve Mustafa Erdem'e mi bu? Bu mu yani? Aşkımız bitecek mi çalacağız İlayda'ya biz? Olacak şey mi? Oldu mu bu ya? Vallahi şu an Demirören Haber Ajansı'nın muhabirleri Antalya'da trafikte bayram denetimini şey yapıyor. Ya polis hanımefendiler çikolata, şeker dağıtıyorlar. Ay ne güzelmiş. Bayram boyunca Antalya'nın yani turizmin başkentinde bir sürü personel denetim yapacakmış. Valla polislerimiz vatandaşa çikolata şeker dağıtıyor şu an. Harika bir görüntü. Yani tatlı tatlı cezamızı yiyelim mi? Veya da tatlı tatlı radarlara girmeyelim ne olur. Ne olur. Hani bu yediğiniz tatlıların sonra acı acı cezası çıkmasın ne olur. Ne olur. Buradaki mesajı öyle algılıyorum yani. Tatlı tatlı bir mesaj var efendim orada. Mustafa Bey merhabalar, hoş geldiniz.
3: İrfan'ım iyi bayramlar güzel kardeşim.
0: İyi bayramlar abicim.
3: Nasıl gidiyor hayat?
0: İyiyim abi.
3: Epiden beri en son perşembe günü görüşmüşüm senden İrfan.
0: Öyle
3: bayağı
0: mi?
3: Olmuş seninle görüşmeyeli.
0: Tüh.
3: Ne yapıyoruz bugün? Hayat nasıl gidiyor? Kurban nasıl kesilecek? Anlatır mısın bana?
0: Ya kurban nasıl kesilecek?
3: İrfan.
0: Bitir ya. Efendim şu an kurbanlık satış yerlerinde büyük pazarlıklar oluyor. Hatta anlaşırken hani tokalaşır ya böyle karşılıklı böyle satıcıyla alıcı. Biri böyle tokalaşırken kolunu koparmış efendim. Sıkı pazarlıklar var kurbanlık yerlerinde. Yine merak ediyorum. Eskide olurdu ya. Danayı evine götüren oluyordu. Küvette kesen oluyordu falan. Arabaya kurbanları bindiren oluyordu. Var mı böyle manzaralar bugün? Kaçan kurbanlıklar var mı bugün?
3: Bir yıkadı, bir sorma kardeşim. Yeğenine yengen 10 binlik ettiler beni.
0: Yengen diyor 10 binlik etti bu bayram diyorum beni. Eyvah eyvah.

0: seni gördüm. İlaydacığım, biraz sonra çalacağım sana bir şarkı. Bu değil yani. Aşkımız bitecek değil yani. Senin şarkın bu olamaz. Efnan Çağatay, üf, İrfan, iyi bayramlar. Ütü yapıyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum demiş. En iyi ihtimalle 35-40 bayram kalmıştır kendi adıma diyor dinleyicimiz. Daha kaç bayram kaldı ki hayatımızda sevgili dinleyenler? Vallahi. Yaşar Bey, iyi bayramlar. İyi bayramlar.
1: İrfancığım, İzmir Gazimir'den Yaşar ben. Selamlar.
0: Selamlar efendim, selamlar.
1: Bayramın sağlıklı, huzurlu geçsin inşallah. Bayrama senin enerjinle girmek çok güzel.
0: Eyvallah abim kardeşim. Benim, teşekkürler. Herkese, memleketimize iyi bayramlar diliyoruz. Ben bir reklama doğru gidiyorum. Geleceğim 0549-204-0104'e bir şeyler sallayın ya. Yani ne bileyim. Yolla, iyi bayramlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam. Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
15: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
16: Ödemek EasyCo demek.
1: Reklam.
6: Radyo T.
17: Kamu spotu.
18: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
19: İmza Sevinç Aksu.
18: Lösev hayat verir.
6: Radyo T.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: İçtenlikle çalışır, samimiyetle harekete geçer. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Efendim burası Radyo D. İyi bayramlar diliyoruz. Bayramda da dadalıyoruz, evet. Buradayız. Ben İrfan Aslanan, Dada Velet. Yayındayım sevgili dinleyenler. Ya Simge ne güzel yazmış. Diyor ki, karnını etle dolsun, cüzdanını anel yaz soysun, bayramı kutlu olsun. Simgeciğim teşekkürler, iyi bayramlar. Instagram'dan Simge yazmış. Ya herkes bugün yok kayınvalideme şov yapıyorum, yok kaynanama şov yapıyorum. Şovcular toplanmış bugün valla.
1: İrfan abi, senin sesini duyunca çok mutlu oluyoruz. İyi bayramlar İrfan abi.
0: İyi bayramlar Elif Kurt. Canım Elif.
2: Üstüme gelmeyin adamam, beni ben gibi sevmediğini bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam.
0: Taylan Çakmak al, dadalıyoruz yavrum, gel. Gel canım.
3: İrfan'ım, kısa bir mola verdim. Şöyle koltuğa biraz uzanayım, seni dinleyeyim dedim. O evet. Esnada bahçeden kayınvalidem, yani Aynur annem geldi. Ne o kız gelin, yanlamış yatıyorsun dedi bana. Dedim tamam anneciğim, kalkıyorum.
0: Kız gelin ne yanlamış yatıyorsun o?
3: Demek ki yaptığım şov yeterli gelmedi. Ben birazcık daha şov yapmaya gidiyorum İrfan. Ama seni dinliyorum. İyi yayınlar tabii. Vay. Ki de iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar, iyi bayram. Bu Kocan Bey ne koymuş buraya? Efendim bir tane demir, bir hani kova gibi bir şeyin içine tavuk mu, kaz mı, ne bu? Tavuk gelen yerden kaz esirgenmezdi. Ne geliyor bu, buradan acaba? Taşın üstüne efendim, böyle odunun üstüne. Öf. Ya ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Herkes bir yere kaçmış, görüyor musunuz? Az önce gördüm. Japonya'daki Türk nüfusu şu an efendim, tabii hani diyoruz ya Bodrum'a gitti, Antalya'ya gitti insanlar falan. Hayır, yurt dışına da çıkan çok insan var. Yani Japonya'daki Türk nüfusu Düzce'yi falan geçti diyorlar yani. Vallahi. Öyle vallahi, Düzce'yi geçti diyorlar. Kaçtı plakası, 82 miydi? 82 Tokyo yani. Vallahi.
4: Uzak diyarlar.
0: 34 Taylandlı, yemin ediyorum. Ama bunun nedeni programın başında da söyledim. Yani zaten hani bir ev alamıyoruz, araba alamıyoruz falan. Bari o parayı ezeyim diyor vatandaş yani. Öyle yapıyor. Zaten pahalı diyor, yiyeyim diyor ya. Yiyeyim ben bunu, olanı da yiyeyim diyor. Vallahi olanı da yemek istiyorum.
5: Öncelikle senin, tüm dinleyenlerin, bütün Radyo D ailesinin bayramını kutlarım. Anelya ile geçirdiğin ikinci bayramın. Umarım evet ki ya, ömrünüzün sonuna kadar her gününüz bayram gibi geçsin. Rabbim onu size, sizi ona bağışlasın. Seni çok seviyorum. İyi bayramlar.
0: Ya çok abi, teşekkürler, çok teşekkür. Evet ya, kızımla ikinci bayramım. Şimdi böyle sesler, tepkiler çıkarmaya başladı. Bilmiyorum siz çocuk büyütenler, şimdi seneye mesela ne bileyim el öpecek mi? Yani ne olacak seneki bayramlarda? Rabbim nasip etsin inşallah da. Merhaba İrfan abi, ben Asiye. Bodrum Denizli arası yoldayız, ailecek severek dinliyorum. Bu laf da var ya, klişe. Ailecek dinliyoruz. Ama şu an doğru, herkes ailecek dinliyor. Yoldalar veyahut da toplanmışlar. Sevgiler olsun o arabaya da, selam ediyoruz sevgili dinleyenler. Denizli'den Bodrum'a mı Asiye'cim? Nereden de, yoksa Bodrum'dan Denizli'ye mi? Bak o da diyor öyle İrfan'cım, vallahi öyle kaç bayram göreceğiz daha bilmiyoruz, o yüzden anın tadına varmak lazım. Çok doğru söylüyoruz yani, bu olay çok doğru yani, o olmuş bu olmuş ya, bunlar ömrümüzden gidiyor, bu olaylar, bu şeyler bizden bitiyor yani, her şeyi de dert edemeyiz ki kendimize yahu, yani her şeyi mi biz çözelim vatandaş olarak, yani hep biz mi yani? O yüzden keyfinize bakın, ailenizle mutlu olmaya bakın. Öpüyor, öpüyor demiş. Duru 3 yaşında, herkesin elini öpeceğim diyor. Biraz cep yakıcı olacak biraz diyor. Yani seneye el öpmeye başlayacak mı Efnan? Ona göre daha fazla çalışmam lazım ya. Canım benim ya. Şimdi tepkileri başladı. Seni artık el öpmeye başlar mı bilmiyorum. Para ister mi ne olur bilemiyorum. Şu an bir sürpriz. Evde bir sürpriz. Hani bir sürpriz bir çikolata var ya, onun gibi bir şey yani. Hani evde ben de merak ediyorum ne olacak. Nasıl şeyler bize tattıracak. Nasıl heyecanlar tattıracak kızım diye merak ediyorum vallahi. Maalesef... Yarın Duru başlıyor. Seninki de seneye başlayacak diyor. Haberi, kötü haberi verdi dinleyicimiz. Ona göre çalış diyor yani. Ona göre.
4: İrfancığım, iyi bayramların olsun.
0: Sağ olun efendim, iyi bayramlar.
4: Abi ben Ankara'da yine her zamanki gibi taksi kullanıyorum. Hmm. Ben Hedefsiz Kenan bu arada.
0: Hedefsiz Kenan.
4: Vallahi evet. Ankara
0: hatırlıyorum.
4: Boşaldı yani. Trafik Ankara'da yok. Mı? İnsan yok.
0: Aa.
4: Ben de yolda yolcu arıyorum. Yollar bomboş abi. Aa. Yağ gibi akıyorum. Kuğu gibi süzülüyorum yollarda İrfan.
0: İlk defa bu bayram böyle bir şey oldu ya. Hayır, gittiği yerde dışarı da çıkmıyor galiba insanlar. Yani.

Asiye Hanım şey yazmış, Bodrum'dan kaçıyoruz demiş efendim. Bak millet Bodrum'a gidiyor. Demek ki şimdi yerlisi galiba Asiye Hanım, Bodrum'dan kaçıyoruz diyor. Az önce gördüm. Dünyaca ünlü futbolcumuz kim acaba sevgilisiyle Bodrum tatilinde görüntülendi diyor efendim. Hani dün de söyledim ya, böyle işte Anadolu'da falan nesli tükenen böyle canlılar için haber yapılır. İşte bilmem ne görüntülendi falan diye. Sizce Bodrum'da hangi dünyaca ünlü futbolcumuz görüntülenmiş olabilir? Böyle Anadolu Parsı gibi yani. Böyle hani Şahin, yırtıcı Şahinler, kartal çeşitleri falan kaybolur ya. Bodrum sezonu başlamış efendim. Ünlülerin görüntülenme. Biraz sonra bakacağız, bir haber merkezimize gidelim. Sonra 0549 204 0104'ten devam edelim, olur mu?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Erdoğan, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep için müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz dedi. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde hava durumu değişiyor. Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken, özellikle İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara özellikle Perşembe ve Cuma günü ani sağanak, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 23, İzmir parçalı ve çok bulutlu 31, Adana parçalı ve çok bulutlu 29, Samsun parçalı ve çok bulutlu 23, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 25 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Taze taze getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
7: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona. Lezzet arıyorsan
7: Festi.
6: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
7: buldum.
6: Opet'te bulacaksın.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
6: Ödemek EasyCo demek. Reklam.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Etti. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Herkese iyi bayramlar. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Şimdi Burak Topaloğlu benim bu berberim dinliyor mu? Burada mı bu? Bu. Nerede o? Ya reklam arasında 2 saattir ya bir saç kesti. Her tarafım kıl oldu. Kaşıntıdan ölüyorum burada. Burak Topaloğlu. Kulaklarını çınlatıyorum onun. Nerede bu? Burada mı? Dinliyor mu? Ya çocuğun suçu yok tabii ki. Yani ben yetişeceğim diye radyoyu oraya buraya. Dedim ki yıkama. Yıkamadan kes. Kestikten sonra bir saçı yıkamak lazım. Çünkü o küçücük o kıllar her tarafa doluşuyor sonra. Ben saç şapkayı çıkardıktan sonra her tarafım kaşıntı tutuyor. Yemin ediyorum. O yüzden kulakların cön cön cönlesin senin Burak Topaloğlu. Efendim iyi bayramlar diliyoruz. Mesajlarınızı görüyorum. Bugün 10.000 TL'lik hediye çeki. Yani eli boş gelmedik, bayramlaşıyoruz. Hani çikolata, şeker, baklava, börek, sütlaç ikram edemiyoruz. Belki bir kebap ikram edemiyoruz. Kurbanlık kebabı ama yani 10.000 TL'lik hediye çeki vereceğim bugün. Radyo D'nin size armağanıdır sevgili dinleyenler. Söylemiş olayım.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Gündüz burada bebişlerin fotoğrafları da gelmiş. Bir bakayım şuna bir.
2: Fan Kuşadası'ndan selamlar.
0: Selamlar efendim.
2: Alife telaşı, koşuşturmacası başladı. Hep yine kadınlar oluyor ne oluyorsa.
0: Değil mi?
2: Neyse. Şikayet etmeyelim. Hepinizin bayramını kutluyorum öncelikle.
0: İyi bayramlar
2: Allah
0: efendim.
2: Tekrarlarını nasip etsin.
0: Amin.
2: Zeynep Ayla'nın da ikinci bayramı.
0: Ah,
2: 11 aylık oldu.
0: Ah.
2: Vallahi paraları alıyoruz biz. Bayram başlamadan almaya başladık inşallah.
0: Güzel.
2: Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.
0: Öpüyoruz. Fotoğrafını da yollamış Zeynep Ayla'nın.

bugün kimler müsait yayına bağlanmak için? Bana bir yazsınlar. Instagram'dan İrfan Boşluk, Aslanhan adresinden. Ufak bir yarışma yapacağım ve 10.000 TL'lik hediye çekimizi vereceğiz. Sürmedim seni hiç. İyi bayramlar İrfancı mı? Duru benim torunum, bana el öpmeye gelecek diyor. Oh.

0: Stefan Aslanhan.
1: İyi bayramlar.
2: Burak'cığım mesaj atmış. Bu arada Burak Topal. Topaloğlu nereden çıktı? Abi diyor gel seni hamama götüreyim diyor. Güzel. Güzelce ne diyor? Bütün kıllarından arındıralım diyor. Seni...

0: Ya bazen sahneye gittiğim zaman burada Kanal D'mizin kulisleri müthiş. Yani duşumuz, her şeyimiz var. Şimdi tabii bugün sahne yok, Arife günü, rahatız. Genelde salıları kırklarına gidiyorduk ya. Ben tabii unutmuşum ya, stres yapıyorum. Diyorum ki ay bu akşam ne yapacağız falan. Ya bugün Arife, ben niye bayram moduna girdim bugünden? Bir rahat ol. Tabii ya. Doktor çalıyorum. Mesela cakkı da istiyorlar efendim. Vallahi billahi. Sonra ve her anında
1: yanımda istiyorum. Vallahi İrfan'cığım, bir kız babası olarak tadına yenilmiyor ya.
0: Öyle mi oluyor?
1: Olsun da insanın kızı olsun be abi. Ya, melek melek.
0: Değil mi ya? Sağ olun, teşekkür
2: ederim. Selam İrfan canım. Selam hoş canım. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın?
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar.
2: Beni sen soracak olursan, hı, hafta sonu sen yokken podcast dinleyerek geçirdim. Hı hı. Dün de dinleyememiştim. Yani anlayacağın, kafayı tam olarak sıyırmış durumdayım.
0: Eyvah eyvah.
2: Ama bugün işte geldim, buradayım. İyi hoş bayramlar. Canım.
0: İyi bayramlar. İrfan selam, İzmir'den Uşak'a gidiyoruz. Yolda seni dinliyoruz. İyi bayramlar demiş 96-98. Herkese iyi bayramlar. Şimdi bir reklama doğru gideceğim. Reklamlardan sonra bana yazıyor musunuz? Instagram İrfan Boşluk Aslanhan. Kim müsait? Bayram hediyemizi, Radyo D yönetiminin size ayarladığı bayram hediyemizi vereceğiz bugün. 10.000 TL'lik hediye çeki veriyor Radyo D. Şey gibi oldu biraz, bayram ikramiyesi gibi oldu. Gerçi bayram ikramiyesinden fazla bu ya. Tabii ya.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerin

0: Bize özel 10.000 lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10.000 lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Reklam.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı kendi kendine konuşanlara gelsin.
10: Radyo D. Hayatın içi.

0: Sayın İrfan Aslanhan. Bayram özel programımızda sizleyiz sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ve bugün Radyo D'nin size 10.000 TL'lik hediye çeki var. Bayram hediyesi, bayram ikramiyesi. Şimdi az önce demiştik ya, Bodrum'da Arda Güler bu arada görüntülenmiş sevgilisiyle. Ne güzel, sevgilisini almış götürmüş işte yani. Ama şöyle bir haber var gündemde. Ankara'da bir kadın tatile gidiyoruz diye zorla götürmeye çalışan kocasını araçtan aşağı atmış efendim. Yani tatile gidiyoruz diye köye götürülmeye çalışıyormuş efendim. Evet. Ve kocasını araçtan aşağı atmış. Bu haber var. Bu neyin korkusudur? Kaynana korkusu mudur? Arkadaşlar. Yani gelinler neden köye gitmekten korkuyor? Bir sıkıntı var bu mevzuda. Bak, bu konuyu konuşacağız sizinle. Efendim, Ankara'da bir kadın tatile gidiyoruz diye kandıran kocasını köye götürüyor diye araçtan aşağı itmiş efendim. Bakayım şöyle, Bahar'cığım iyi bayramlar canım.
1: Merhaba, ben Bahar.
2: İrfan merhaba. Benim canım, iyi bayramlar.
0: Ümit abi iyi bayramlar olsun.
1: İrfan, biz tabii ki yine seninleyiz. Hiçbir şeyi kaçırmamak için hemen Radyo D'yi açtık ve seninleyiz.
0: Canım benim.
1: Girmeye hazırız.
0: İyi bayramlar.
2: Görüyoruz İrfan. Seni seviyoruz İrfan. Eşek
0: atar. Efendim şu an yollarda. Bakın, zorla köye götürülüyorsanız, tatile diye köye götürülüyorsanız falan, araçtan atılabilirsiniz hanımlar tarafından. Dikkat edin sevgili dinleyenler. Bakın, bizim kadınlarımız öyle. Allah'tan dua etsin, bu uçurumdan atmamış bu adamı ya. Vallahi. Kadın haklı. Ama keşke köy dönüşü atsaydı o adamı diyor dinleyicimiz. Evet. Daha temiz olurdu. Vallahi hanımlar, işi bilmiyorsunuz aslında. Kredi çekeceksiniz. Ondan sonra tatile gideceksiniz. O krediyi de kocanıza ödeteceksiniz yani. Öyle yapmanız lazım. Böyle atmalar bilmem neler. Tabii kocasının köyüymüş yahu. Kocası kendi köyüne götürüyor zorla kadın, ama tatile gidiyoruz diye kandırmış yani onu. Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben. Abi sana tatil yok herhalde, maşallah makine tam takır bugün. Daha çalışıyor vallahi. Evet. Bana bayram yok. Bakın çalışanlar, benden feyiz alın, örnek alın. İçiniz o yüzden rahatlasın. Ben yarın çalışıyorum, perşembe çalışıyorum, cuma günü çalışıyorum, cumartesi çalışıyorum. Pazar günü de artık hani yatıyorum, hayatta olduğum da belli olmaz pazar günü çünkü. Bütün bayramda tatile çıkanlar, bütün eğlendireceğiz, coşturacağız milleti. Bütün onların yorgunluklarını biz alacağız yani. Düşünebiliyor musun? Bodrum'da, İzmir'de, Kuşadası'nda, Antep'te.
3: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
3: Biz de köye gidiyoruz.
0: Acaba köye gidip de hanımı kandırıyor mu lan? Hanımı tatile mi götüreceksin köye gidiyorum diye? O da var. İrfan lütfen o haber doğru olmasın demiş. Vallahi doğruymuş, az önce paylaşmışlar. Tam tersi olsaydı sosyal medya yıkılmıştı tabii, ama şu an yoldan bizi dinleyenler diyor ki kocalarının köyü Çeşme olsaydı giderlerdi ama kayınvalidelerine demiş. Anlamadım ne dediniz.
4: Abi şu an radyoyu dinleyemiyorum ama Niye dinlemiyorsun?
5: Ben senin fotoğrafına yorum yaptım da.
4: Ne yazdın?
5: Candan Hanım bizi kıskandı galiba. Bir bakar mısın abi be?
4: Ne yazdın? Bir bakayım dur.

Ha, camdan alt tire 35. Diyor ki, dedin ya abicim diyor, gelinler neden kayınvalidelerine gitmek istemiyorlar? Köye, İzmir, Çeşme falan olsaydı giderlerdi diyor. He, anladım şimdi. Alaçatı'ya köy diyorlar ya, ondan diyorum diyor. Benim arkadaşım Alaçatılı diyor. Köye gidiyoruz diyor. Doğru söylüyorsun bak, milletin köyü orası ya.

Efendim birazdan kim müsaitse bana yazsın. Instagram'dan İrfan Boşuk Aslanhan adresine yayına bağlayacağım ufak bir yarışma. Sonra 10.000 TL'lik bayram ikramiyesini hediye çekimizi size vereceğiz. İyi bayramlar, iyi bayramlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %10 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi kısa süreli yoğun akıcı, aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5 ve TEM otoyolu her iki yönde akıcı. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir kısa süreli yoğun. TEM'de ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
13: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Radyo D.
14: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam ediyor.
15: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo makinesi.

Ya bir yerinizde durun ya. Bu nedir arkadaşlar? Durmuyorlar, durmuyorlar. Sürekli bir şey var. Vallahi bıktık. 0549-204-0104 efendim. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Her zaman biliyorsunuz benim bir mottom var. Ne kötü olursa olsun... Umudumuz var, eğlencemiz var, mutluluğumuz daim. Bana küçükken soruyorlardı, büyüyünce ne olacaksın? Mutlu olacağım diyordum işte ya. Mış gibi de olsa, mış gibi var mı? Mutluymuş gibi. Yoksa başka bir şey kurtarmaz bizi. Hanımlar takmışsınız bak, dedim ya. Ankara'da bir kadın, kocası tatile gidiyoruz diye kandırmış, köye götürmüş sevgili dinleyenler. Bakın. Ve yoldayken... Kocasını arabadan aşağı itmiş. Vallahi Ankara bütün şeyleri paylaşıyor haber siteleri. Ve yayınımıza da acayip yorumlar geliyor bununla alakalı. Lütfen İrfan biri doğru desin bu habere lütfen diyorlar. Yani adam demek ki başka şeyler de var artık. Köyde görmek istediği başka biri varsa sevgili dinleyenler. Çünkü mesajlarınızdan da onu anlıyorum. İlk defa haklı bir kadın görüyorum diyor. İyi ki atmış diyor. Ama bir abimiz biz Alpaslan abi diyor ki İrfan köyde bir tatil yeri değil mi? Ben anlamış değilim yani diyor. Nasıl bir köy olduğuna bağlı bak. Alaçatı da köy tabii yani. Evet. Bayram bayram dedim bayramı getirdin. Hayırlı bayramlar diyor Yunus Şahin. İyi bayramlar. Öpüyorum efendim hepinizi. Şuna da bakayım. Elif Nur Kuru. Selamlar, iyi bayramlar. Şu mesaja bir bakayım şöyle bir. İyi bayramlar mı dediniz? E tamam. Bak biz de köye geldik anneme İrfancığım diyor. İzmir, Menderes, Ataköy. Sabahtan... Pişilerimizi yaptık, komşulara dağıttık. Sonra mezarlık ziyareti ve şimdi oturduğum çok şükür seni dinliyorum diyor. Köyde iş bitmiyor, bahçe vesaire diyor. Bak İzmir'deki de köy, oradaki de köy yani. Yapacak bir şey yok.

İrfan'cığım diyor, kadın haklı. O kadın tatil köyüne götürüyor zannederken meğerse işkembe yıkamaya gittiğini öğreniyor yolda diyor. Evet. Kadın tatil köyüne gideceğini biliyor yani. Ay bu bayramda da ne işkembeler oraya buraya toprak altına gidecek. Millet gece onu içmek yemek için kuyruğa giriyor, düşünsene. Vallahi billahi. Üf, böyle tuzlamalar, işkembeler, kelleler, paçalar. Ya hayır bir milyon. Kim yapıyor, var mı öyle? Her bayram işte ben hayvanın hiçbirini atmam. Kellesini, paçasını, kulağını, dilini, milini, her tarafını. Taşlığını, maşlığını hepsini alırım diyen. Vallahi helal olsun. O kimse helal olsun.

Asil abi nereden aklına geldi? O köyde diyor adamın eski sevgilisi vardır diyor. Ondan dolayı diyor arabadan atmıştır diyor. Hemen hemen çözdün olayı valla. Valla bu olayın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyordu insanlar. Tatil köyüne diye adamın köyüne götürülen kadın ne zaman birini atacak diyorlardı, atıldı sevgiler. Evet. Bir dinleyicimiz diyor ki aslında köyde en güzel tatil yeri. Evet. Ama biz tatili böyle Antalya'da, ondan sonra kalabalıklar içerisinde, paraları böyle harcaya harcaya hiç uyumadan böyle, yani öyle tatili öyle algılıyoruz. Sabah akşam böyle tatilde dinlenir değil mi insan? Yok, tatilde yorulmaya gidiyoruz. Ya böyle ne bileyim Çanakkale'de bir köy evine gidilse yani. Var bak, İzmir'in bir sürü köyleri var yani. Mis gibi. Karadeniz'in köyleri var. İç Anadolu'nun köyleri var. Ya Eskişehir'in bir köyleri var. Yersin yemin ediyorum. Yani çok güzel yerlerimiz var. O Mersin'in köyleri falan. Üf. Her yerin yani biz tabii adı köy. Bak Alaçatı'yı ne hale getirdi insanlar yani. Hani orası da köy. Oranın yerlisi de köy diyor yani işte bak. Biz yatırım yapmamışız, bu hale getirmişiz ya. Yani. Kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Biz geliştirmemişiz köylerimizi. O sayfiyede yerlerimize baksaydık şimdi bambaşka bir şey olurdu. Herkesin köyde bir evi, onu köşkü olurdu. Köyde villası olurdu. Ama biz hep taşa yatırım yapmışız, toprağa yapmamışız, batıya yatırım yapmışız. Maalesef böyle bir olay sevgili dinleyenler. Şimdi artık saat 7 oldu artık. Vallahi bayram namazı okunacak neredeyse. Artık ben kaç saattir yayındayım burada ya. Evet, gideceğiz. Şimdi 3. saate gireceğiz.

0: Bana ilk kim yazdı? Bakacağım. Yayına bağlayacağım. İrfan merhaba, adam demek ki hanımını köye götüremiyor. Bu kadınların da erkeğin memleketiyle ne alıp veremediği var. Yılda bir, en az fazla iki kez gidiliyor. O kadar diyor erkekler. Erkekler de ana kuzusu. Onu da bir anne doğurdu diyor yani. Vay. Cafer Bey de yazıyor. İrfancığım nedir bu kadınlardan çektiğimiz? Köye götürürüz, yolda atılır. Nafakası dayağı, evden atılmaları. Şimdi bir de arabadan koca atma akımı başlamış diyor yani. Tatille giderken evet, akım haline gelirse yandınız efendim. Evet. Sevdalılar alarken durulur kara deniz, deli fişe kaşlardan sorulur kara deniz. Kulağınıza küpe olsun beyler. Böyle bir yere giderken seni tatile götürüyorum deyip köye götürmüyorsunuz. Yolda atılabilirsiniz. Emsal durumu var. Bak be hanımefendi ne güzel. İrfancığım benim beyim beni nereye götürürse oraya giderim. Ben beyciyim yazmış efendim. Ben de hanımcıyım yani. Hanım köylüyüz biz de efendim. Yapacak bir şey yok yani. İstanbul'da bir kadın sürekli romantik olmadığı için şikayet ettiği kocasının sürprizi karşısında hayatının şokunu yaşadı. Sevgili dinleyenler, bu Kurban Bayramı'nda olmuş. Acaba ya kurbanlığın üzerine bir şey yazmış, birinin ismini yazmış da yani bu kadar da. Bunu nereden buldun ya candan? Bir bayramda da adam vardı. Sağ olsun abi, koyunların üzerine dada yazmış efendim. Benim adımı yazmıştı ya. Yemin ediyorum. Kıyamadım onları kestirmeye. Haber, reklam geliyorum. 0549 204 0104. Bak beni kışkır Teysun.
1: 104'te radyoda. İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesajı yayımladı. Erdoğan, bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadroları ve en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep için müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi. Hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz dedi. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde hava durumu değişiyor. Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenirken özellikle İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uzmanlar bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara özellikle Perşembe ve Cuma günü ani sağanak, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1: Radyo D Hava Durumu.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 23, İzmir parçalı ve çok bulutlu 31, Adana parçalı ve çok bulutlu 29, Samsun parçalı ve çok bulutlu 23, Diyarbakır parçalı ve çok bulutlu 25 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava hava sıcaklığı 16 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
1: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
5: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
1: Geçmişin peşinde.
6: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
1: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
6: Bu baba tarafından.
7: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
8: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
1: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
9: Reklam. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay,

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen 16 AM/0052NT Notebook 79.999 liraya, Lenovo IdeaTab 8'e 128 GB Android tablet 10.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, SigortamNet.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
13: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
14: Sprite ve nane olur mu?
15: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Ferahlık işte budur. Cool.
14: Yeni Sprite Cool Mint.
15: Bayağı cool olur. Yeni Sprite Cool Mint.
14: Dene gör.
16: Pilot

Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Ailenizle kötü haberler almadığınız güzel bir bayram diliyoruz. Bu Arife gününde efendim sizinle birlikteydik ama boşa gelmeyelim dedik. Bir de hediyemiz oldu size. Bakayım şöyle bir dinleyicimizi bağlayalım. Hemen toparlanacağız ya, bayramda bir hazırlığımız var, biz de gideceğiz şimdi. Bir sürü hazırlıklar var. İlk yazıştığımız, bakayım şurada. Yok, basit de bir şey soracağız ya. Ya bir küçük çocuğumuz var. Yani ailesi vermiş eline telefon. Sevdiğin yani radyonun WhatsApp'ına böyle küfür müfür ne varsa yazıyor. Sadece bana değil Aygül'e de yazmış. Bir yandan da arayıp duruyor. Ve yani küçük çocuk, net belli. Telefonu da açtım az önce. Ağzında bir küfür, inanamazsınız yani. Şimdi ben... Dur şu numarayı ben bir kendim arayayım da bir sevgili dinleyenlerim. Hani bir ailesi falan yok mu bu çocuğun? Bildiğin WhatsApp'ımıza küçücük çocuk küfürler yazıyor yani. İnanılır gibi değil. Vermişler telefonu eline. Hani bu çocuk ne yapıyor falan hiç ailesinin de haberi de yok. Ben bir ilgilenip gelebilir miyim lütfen? Rica ederim. Bir şununla ilgileneceğim öyle. Lütfen rica ederim.

0: Ya inanılır gibi değil. Yani bir grup aramasıyla burayı arıyor. Bir grup işte küçük kardeşlerimiz. Şimdi ben de tekrar aradım. O asıl küfür eden ufaklık açmadı. Emir adında bir kardeşimiz açtı. Ondan sonra yalvarıyor, abi ne olur beni aileme şikayet etme, ben etmedim arkadaşım. Ya aralarında eğleniyorlar anladığım kadarıyla. Ama yani o telefonu eline verip de böyle ondan sonra ne yaptığını takip etmeyen ailelerin suçu. Hep bunu söylüyoruz zaten. Hiç takip etmiyoruz ki çocuklar ne yapıyor ya. Ya küçücük çocuklar orada eğleniyor ama küfür ediyor ya. Böyle saçmalık var mı ya? Niye küfür ediyorsun? Ha, niye küfür ettiği de belli değil. Öyle canı sıkılmış ediyor yani. Hani... İnanılır gibi değil ya. Neyse ki bu Emir kardeşimiz daha aklı başındaymış. Bu 16-15 numarasının sonu. Özrünü de diledi. Arkadaşım dedi. O arkadaş zaten açmadı. Emir açtı. Küfür eden o değildi zaten. Sesinden tanırım. Şöyle 5-6 kişilik bir grup araması. Eskiden yapardık biz de çocukken, işte sırayla ara birini, komşuyu rahatsız et bilmem ne falan. Ama yani küfür müfür. Allah'tan yayını alsam yapsa değil mi sevgili dinleyenler? Mesela şu Emir kardeşimiz arasak bir bayramlaşacağım onunla ya. Bir. Dur Emir'le ben bayramlaşacağım. Onun küsler barışsın hadi. Emir'le gerçek küsmedik en son, tamam kardeşim dedim. Alo Emir'ciğim. Alo Emir, küsmedik değil mi kardeşim? Şu an canlı yayındasın.
1: Yok abi, şu an canlı yayında değilim. Yani.
0: Hayır, ben seni canlı yayına aldım şu an. O küfür eden kardeşine söyledin mi? Küfür eden kardeşine.
1: Arkadaşım abi, evet.
0: Tamam, onu ha bak, kardeşin olduğunu da kabul etmiyor arkadaşım. Sen aklı başında ben. Niye küfür ediyormuş peki? Nedeni belli mi?
1: Abi rastgele kişileri davet ediyordu.
0: Değil mi? O da oradan bize denk geldi. Bak ya.
1: Evet.
0: Pekala kardeşim, sen aklı başında bir çocuksun. Özrünü de diledin.
1: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol ama arkadaşına uyma. Başını yakmasın senin başını, sonra söyleyeyim ben sana.
1: Tamam.
0: Tamam mı kardeşim?
1: Tamam,
0: öpüyorum.
1: Tamam abi.
0: İyi bayramlar kardeşim. Vay vay.
1: İyi bayramlar abi.
0: Bu çocuk aklı başında çocuk yani. Büyük ihtimal ailelerinin telefonu orada işte radyoda kaydetmişler bir şey. Çünkü bu o küfür eden çocuk Aygül'e de yazmış. Aygül baksana lan falan yazmış Aygül'e. Sabahtan başı akşama kadar gördüm yazışmalarını. Hep böyle şey var yani, saygısızca mesajlar. Peki sizi arayacaktım ama bununla uğraştım. Şimdi şu reklamı halledelim, hemen bir dinleyicimizi arayalım. Reklamlar efendim.
2: Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her

0: Güzel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detay

0: yiyecek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
8: Öncelikli yayın.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
17: Sıradaki şarkı kulaklığı takıp dünyayı kapatanlara gelsin.
18: Radyo D. Hayatın

0: kalmaz hayatımda. Burası Radyo D, ben İrfan Aslan'dan. Bu Arife gününde bile buradayız sevgili dinleyenler. Düşünebiliyor musunuz? Biz de çalışıyoruz sizler gibi. Şimdi artık bir dinleyicimizi bağlıyorum. Yeter ha, yeter, yeter. Demin çocukların eğlencesine denk geldik.
1: Vallahi.
0: Çocukların eğlencesine meze olduk burada ya. Yemin ediyorum. Bak o çocuk Emir galiba tekrardan mesaj atmış. Abi arkadaşım da özür diliyor senden diyordu. Ya olur, ben böyle şeyler hayatta takmam. Çünkü biz de yaptık böyle şeyler. Yani evet. Ama şimdi burası kurumsal bir yer falan, kendi başlarını yakarlar çocuklar. Küfürler bilmem ne, kayıt altında her şey burada. Numara var, cart var, curt var. Vallahi babanın çürük dişine kadar var burada, hepsi çıkıyor ya. Her şey var. Bakalım sevgili dinleyenler. Ha dur, Erdal Hoca bir şey mi attı?
2: İrfan'ım çocuğu değil, önce o çocuğun eline denetip siz telefonu veren, evet, düzeni, o aileyi konuşmak lazım. Çünkü teknoloji tek başına bozmaz. İlgisizlikten birleşince karakterini de şekillendirirler. Çünkü ebeveynler maalesef ki kendilerine rahat olacağım diye o telefonu ellerine veriyor. Ondan sonra bu tarz durumlarla karşılaşıyor. Bak bayram üstü senin başına gelmiş. Bugün senin başına, yarın tüm toplumun başına.
0: Evet, böyle
2: işte. Bu kanayan yarasına mutlaka bir şekilde çare bulmak gerekiyor. Mesela 15 yaş altı, 14 yaş altı olan çocukların ellerine telefonu vermemek gibi bir yasa var ya hala.
0: Evet.
2: Bu yasayla ilgili herhangi bir şey yapılmamış.
0: Hala yürürlüğe girmedi. Doğru söylüyorsunuz vallahi.
3: İrfan'ım iyi bayramlar şimdiden.
0: İyi bayramlar.
3: Az önceki köyle ilgili kadın adamı dışarı atma mevzusuna gelince.
0: Evet.
3: Bir haber bazen toplumun aynası oluyor.
0: Değil
3: adam
0: mi?
3: Eşini tatil diye köye götürmüş diyoruz. Ama eskiden de erkek hazırlan gidiyoruz derdi. Şimdi erkek arabada sadece camda dışarı bakıyor. Devir sessiz sedasız değişmiş anlaşılan. Yani ataerkil aileden anaerkil aileye doğru devşiriyoruz maalesef.
0: Doğru, doğru.
3: Şimdiden herkese iyi bayramlar. İmgiyat Başkanı, uzman eğitimci, psikososyolog, hipnoterapist Erdal Ataklı.
0: Abi bu senin
3: iyi yayınlar.
0: Title'ların
2: psikososyolog. Çocuğu değil, önce o şimdi.
0: Habire niye bu çalışıyor anlamadım, dönüyor. Erdal Hocam iyi bayramlar. Bir mesaj geldi. İrfan abi, kuzenim benim adımı kullanarak aramış sizi. Kusura bakmayın, adı Seyit Ahmet. Ben de kızdım. Abi benim adımı kullanmış, kusura bakma diyor. Hiç problem değil. Kapadık onu kapadık, hadi geçtik o mevzuyu. Şimdi hediye çekimi vereceğim. Bak diyor ki Asila, böyle çocuklar diyor yarın öbür gün masum çocukların hayatını tehlikeye sokar. Şimdiden önlem almak doğru, en doğrusu. Vallahi çünkü çok tehlikeli, kural tanımaz, büyük tanımazsa büyüdüğü zaman hiç kimseyi tanımaz yani. Alo, merhabalar.
4: Alo
0: iyi bayramlar. Ay, efendim.
4: Ay canım, merhabalar.
0: İyi bayramlar efendim, iyi bayramlar.
4: Ay sağ olasın.
0: Ya.
4: Hepimizi, tüm ülkenin güzel insanlarının bayramını kutlarım.
0: Ah canım benim.
4: Sevgi, saygılık, birlik içinde. Vallahi.
0: Ya.
4: Sen çok çok güzel, iyi bir insansın. Bizi nasıl motive ediyorsun? Bu kötü geçen günlerimizi bizi
0: ya
4: unutturuyorsun. Allah razı olsun
0: senin
4: senden.
0: Senin de varlığın
4: aslansın,
0: yetiyor.
4: Aslan parçası.
0: Oya ablacığım, senin de vallahi varlığın yetiyor.
4: Canlarım.
0: Şimdi bir ufak bir sorum olacak sana. Ondan sonra Cima, hazırsın değil mi? Müsait ev falan.
4: Tabii. Oo, ne demek, sen arıyorsun. Ben müsait olabilir miyim?
0: Canımsın. Buyur. Ya. Na müsait olabilir miyim diyor. Şimdi tabii Oya
4: Hanım'ın... Biz 70'e doğru gidersen.
0: Evet. deyince hani mesela hani bir tamam olmayan şeye na tamam derler. Yani işte na müsait olabilir miyim diyor. Yani sana müsait olamaz mıyım, olur mu diyor.
4: Olmam.
0: Yani o yüzden senin cümlelerine, olamam, kelimelerine kurban yani.
4: Ay şimdi... ay ya, işte çok okuyorduk. Bizim ilkokul öğretmenimiz bize her gün iki ders saati okuma dersi yapıyordu.
0: Öyle
4: hepimiz
0: mi?
4: Sınıfça tabii onun için çok okurduk. İşte ve Hep çevreye de okuma, kitap okuma alışkanlıklarını verdik bizler. Ya,
0: değil mi?
4: O zamanki arkadaşlarımız sanata. Tabii Allah razı olsun. Hep dualarımdadır. Nasıl ülkeme dualarımı ediyorsam öğretmenime, şehitlerimize.
0: O zamanın öğretmenleri değil mi ya?
4: Peygamberlerimizle. Tabii başlarım o zamanın öğretmenleri. Bizleri nasıl yetiştirdiler? Allah tuttuklarını altın etsin.
0: Evet, o ya
4: tutumlu
0: ablacığım.
4: Olmayı, sanata yönlendirmeleri bizi. Tabii.
0: Ah canım
4: tabii benim. Bizi bir kere kendine yapılmasını istemediğini, sen de başkasına yapmayı bize günlerce beynimize soka soka.
0: İşte
4: bizler
0: o ya
4: öyle
0: ablacığım.
4: Yetiştik.
0: Canım ablacığım, ne güzel şeyler
4: gerçekten
0: söylüyorsun bu bayram arifesinde.
4: Allah.
0: Ah canım ablacığım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu hani eskiden mesela giderdik bayramlarda, ondan sonra işte tatlı ikram edilirdi, ondan sonra hiç böyle Oya abla bayram krizi yaşadın mı? Ben mesela bir tane biliyorum, işte amcam mesela gidiyorlar bayram ziyaretlerinde, her evde tatlı ikram ediyorlar. O da diyor ki yok diyor, dişim ağrıyor yemem diyor. Diğer eve gidiyor, orada da ikram ediyor, yok diyor benim de dişim ağrıyor yemem diyor. Bir eve gidiyor, birisi tatlı getiriyor, ona yok diyor benim dişim ağrıyor diyor, yemiyorum diyor. Ondan sonra sanki diyor hiç bunu söylememiş gibi biri daha geliyor, farklı bir tatlı, aynı ev ama. Bu sefer yine diyor ya ayıp olur diyor, bu Halit'cim diyor, bu tatlı yenmez mi diyor falan filan. Neyse bir tane ufak alıyor. Lan 5 dakika sonra başka bir tatlı ama evden başka birisi getiriyor. Buyurun diyor tatlı diyor. Ya demin yedim diyor. Olur mu diyor, yemedi görmedik diyor yediğinizi, bunu da yiyeceksiniz falan. Adam çıldırıyor, dişi ağrıyor. Ya yemiyorum lan diyor, tahtaya şey bir... Tabağı bir vuruyor, kriz çıkıyor şimdi. Bayram krizleri. Sizin hayatınızda hiç oldu mu böyle bayram krizleri?
4: Vallahi bizler çok güzel çocukluk, gençlik yaşadık. Biz Mustafa Kandıralı'nın radyodaki o bayram sabahlarını özlüyoruz.
0: Ya.
4: Fasılları özlüyoruz. Tabii böyle yani bir de taşı aş yapan bir nesildik biz.
0: Taşı
4: yani
0: aş biz yapan nesil.
4: Saçmayı,
0: bakın.
4: Tabii. Yani böyle saçmayı bilmezdik, tutumluluğu öğrenmişik, öyle yüğümsüz olmazdık. Bakın ben Bostancı'da otururduk lise zamanımda.
0: İstanbul'da
4: Göztepe'ye
0: karşıda.
4: Göztepe'ye ticaret, tabii İstanbul'da tabii ki o zamanlar, yani yaşadığımız zamanlar. Ve ticaret lisesine giderken 10 lira harçlık verilirdi bana. 225 kuruş minibüstü, gidiş dönüş 4,5 lira. Şeyde sandviç alırdım sosisli, o da 225'ti. Kalan parayı biriktirir, Levi's kot almak üzere 300 lirayı biriktirir, kot alırdım.
0: Ya canım.
4: Şimdi
0: ya
4: düşünebiliyor musunuz? Yani demek istediğim şu, şimdikine indirgerseniz kim harçlık alabilir 200 lira 300
0: çok
4: lira
0: zor.
4: Hangi genç? Ben gençlerimize üzülüyorum.
0: Değil mi?
4: Onlara harçlık verilsin. Bakın eskiden ne güzel torunlarına neneler, anneanneler, babaanneler harçlık verirdi. Şimdi onlarda yok.
0: Çok zor.
4: Onlarda yok. Bunları dikkate alıyorum, farkındayım. Ben de çok radarları açık, çakraları açık, açığımdır. Yani benim dikkate alırım. Vallahi. Yani çok zor günlerden geçiyoruz.
0: Radarlarım, çakralarım açıktır diyor, kurban olayım.
4: Evet, vallahi.
0: Ya.
4: Yani Allah'ım dualarımızı kabul etsin. Zaten enflasyon ile, ekonomi ile, siyasetle çok yorulduk.
0: Çok yorulduk.
4: Bizleri düşünmeliler yani. Vallahi
0: canım
4: gerçekten.
0: Canım o ya. Var mı
4: ben
0: bu bayramda böyle ya işte bir misafir gelecek falan dediğin?
4: Tabii yani... geliyor. Komşularımız, çocukları, onlara ben kitap alıyorum, gelen çocuklara onları aşılıyorum, harçlık veriyorum yani.
0: Yine bu zorluğa rağmen bir şeyler yapmışsın.
4: Efendim?
0: Bu zorluklara rağmen bir
4: tabii,
0: hazırlık var.
4: Revani mesela güzelcene yaptım.
0: Oh.
4: Ondan sonra asma yaprağı dolması.
0: Oh.
4: Yani kırılınca, yani yapmak isteyince yapar Türk kadını.
0: Yapar değil mi?
4: Kadınımız daha doğrusu.
0: Tabii.
4: Tüm kadınlarımız.
0: Tabii.
4: Evelallah. Hepsi aslanlar gibi.
0: Aslanlar
4: vallahi
0: gibi.
4: Nasıl, vallahi billahi nasıl yapıp yakıştırıyorlar.
0: Değil
4: hepsini
0: mi?
4: Gözlemliyorum ben.
0: Canım ablacığım.
4: Gözlemliyorum evelallah.
0: Peki.
4: Çok zor yani. Ben vallahi yaşlılarımıza harçlık vermek gerek. Bunu artık gençleri zaten evlatlara can feda. Ay onlar çay içemiyorlar. Çay 20 lira olmuş, onu konuşuyorlar. 15 liraydı çay, 20 olmuş. Onu konuşuyorlar.
0: Vallahi o ya ablacığım, lüks kafelerde falan 20 liraya çay bulunsa orası akın eder insanlar oraya. Ama 20 en ucuzu. En ucuzu 20. En ucuzu.
4: Evet. Yani biz vallahi biz ne güzelmiş, ben onu diyorum, biz ne rahatmışık. Yani ben şimdi sen desen ki bana Oya abla senin içinde çalmamı istersin. Böyle mi geçecekti son günümde bu rüzgarı?
0: Vay vay. Oya ablacığım ya. Ah canım vallahi, benim.
4: Yani biz gülerdik eskiden, yani Demirel'in şapkasını kaparlardı, anam elinden alır, gap benim kaptırmam derdi, biz gülerdik.
0: Bak ya.
4: Vallahi böyle daha şirin şirin, şimdi açmıyorum haberleri, dinlemiyorum.
0: Aman,
4: atıyorum
0: aman,
4: sokaklara
0: hiç,
4: kendimi.
0: Gerek yok, gerginim. Ruhumuzu artık böyle şey oldu, evet. Böyle geriliyor. Evet. Yani. Hiç gerek yok. Peki.
4: Eyvallah, Allah razı olsun senin güzel neşeliliğinden. Yani ben onu dedim, ikinci baharımızı senden yaşıyoruz, onu söyleyeyim.
0: Ya canım. İyi ki varsın ablacığım. Bir gün seni Bodrum'dan böyle Datça yakın zaten gelip inşallah kısmet olur ziyaret
4: geleceğim,
0: etmek istiyorum.
4: Mantı yapacağım, dolma yapacağım, şeyini ektim, reyhanını ektim. Onu bekliyorum sizi. Vallahi.
0: Ya bir tanesin, Allah razı olsun.
4: Ay,
0: Radyo D'nin sana bir bayram şekeri tadında 10.000 TL'lik hediye çeki senin oluyor. Sana iyi bayramlar hediyemiz. Hediyemiz sana.
4: Ay güzelim, ne ya. Olursun. Ben teşekkür ediyorum. Aldım, kabul ettim olayım. Onu lütfen bir gence verelim. Bir genç, üniversiteli genç, gence bölebilirsiniz. 2-3 gence bölün lütfen.
0: Ah canım,
4: ben aldım,
0: ablacığım.
4: Kabul ettim. Allah razı olsun.
0: Öyle mi diyorsun? Tamam.
4: Yani aynen öyle yapalım. Ne olursunuz benim
0: tamam.
4: İçim
0: tamam,
4: rahat etsin.
0: Tamam öyle yapalım. Ya canım,
4: ay,
0: ablacığım.
4: Ay.
0: Ya ne güzel insansın sen. Bak mesajlar geliyor. Anacığım. Ne güzel bir insan bağladın yayına. İrfan sen can kulağıyla dinliyoruz. Ablamıza helal olsun diyor dinleyicilerimiz. Kim var üniversiteli şu an yayınımızı dinleyen Oya ablanın, evet. Oya Hanım'ın size evet. Hediyesi olacak. Hemen evet, onu bağlayayım hediye. Yayına. Evet. Ben bakayım.
4: Yoksa İrfancığım toplu iğnenin ucunu götüremeyeceğiz bu dünyadan oraya.
0: Değil mi?
4: Onun için paylaşmalı. Tabii paylaştıkça sevgiler çoğalır. Dertler de azalır. Ben bunu bilirim. Ben almış kadar kabul ettim. Allah'a şükür. Kendimize göre hamdolsun. Her şeyimiz var. Ben gençlerimize armağan ediyorum. Kaça bölerseniz, kaça eşitlerseniz siz bilirsiniz.
0: Tek hediye çeki bu. Tek kişilik.
4: Tek bir öğrencimize. Evet, güle güle kullansın şimdiden.
0: Pekala.
4: Ay ne güzel.
0: Ah canım benim ya. Allah senden razı olsun. Öpüyorum ellerinden, o pamuk ellerinden.
4: Ay canım, ben
0: Allah
4: de.
0: Razı olsun canım
4: ben
0: benim.
4: De. Yüreğinden öpüyorum, ben beyninden de. Öpüyorum seni. Kalsın. Vallahi öyle.
0: Canım benim.
4: Peki.
0: Ya.
4: Peki. Evladınızdan huzurlu mutlu yaşayın eşinden. Allah'a emanet olun. Nazarlardan korusun.
0: Amin. İyi bayramların olsun.
4: Herkese güzellik versin, iyilik versin, iyi düşünceler versin
0: canım
4: Allah'ım.
0: Benim. Sağ ol.
4: Başka ne diyeyim canım.
0: Sağ olun efendim.
4: Peki.
0: Sağ olun.
4: Görüşmek üzere. Ya. İyi bayramlar olsun.
0: İyi
4: bayramlar. Allah'a emanet olun yavrum. Hadi.
0: Bizim böyle güzel insanlarımız var işte sevgili dinleyenler. Bizim böyle güzel insanlarımız var. Bu memleket ayakta duruyorsa onlar sayesinde. Onların dirayeti, gücü, eğilmeyen, bükülmeyen o sağlamlığı sayesinde. Hani şimdi nerede var mı üniversiteli? Oya ablamızın isteğini yerine getirelim. Yayını dinleyen üniversiteli bir kardeşimize bu 10.000 TL'lik hediye çeki hediye edeceğiz.

İrfan kızım var, Ege Üniversitesi'nde okuyor. Biz de sıramızı başkasına verelim. Anne baba olarak destekliyoruz kızımıza diyor. Bir tane öğrencimizin şeyi geldi, bilgisi. Bir arayalım bakalım o zaman. Bir sürprizimiz olsun, bayram sürprizi. Ama cevaplamadı. Kim bu? Elif. Eda Dinç cevaplamadı efendim.

Abla ne güzel bir insan ya. Ne güzel kalpli demiş. Bak ilk yazanlardan. Her zaman ilk o yazar. Oya abla yazar radyomuza. O yüzden biz de ona takdim etmek istedik.

0: Lise 1 olur mu diyor. Niye olmasın ya? Öğrenci öğrencidir. Lisesi, üniversitesi yok. Bir bakayım. Yok, Eda Dinç açmıyor efendim. Alo, merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, şu an canlı yayındasınız.
1: Evet, buyurun.
0: Nerede okuyordunuz?
1: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde.
0: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde. Pekala.
1: Evet.
0: Bir dinleyicimizin isteğini yerine getireceğiz. Bir öğrenciye 10.000 TL'lik hediye çeki vermek istedi. Size uygun gördük. Kabul eder misiniz
1: teşekkür
0: efendim?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii ki kabul ederim. Teşekkürler.
0: Bize iletişim bilginizi yazar mısınız?
1: Tamam, yazayım.
0: Tamam, teşekkürler ediyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hemen
1: sağ
0: bekliyoruz.
1: Olun.
0: Sağlıcakla kalın.
1: Teşekkürler.
0: Efendim, artık ben gidiyorum. Şunu bir durdurayım, şöyle bir sürem kalmıyor çünkü sevgili dinleyenler. Şuradan herkese güzel bayramlar diliyorum. Sizin sayenizde bugün de harika bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Oya ablaya tebrik mesajları yağdı. İşte memleketimizin güzel insanlarından Oya ablamız. İyi ki var. İyi ki var. Güzel bir bayram olsun herkese. Ailenizle mutlu olacağınız bir bayram diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Bayramdan sonraki pazartesi saat 17'de canlı canlı burada görüşürüz. Şimdiden bütün Türkiye'mize, bütün İslam alemine kavgasız, gürültüsüz, sağlıklı, huzurlu, sakin bir bayram diliyorum efendim. Serdal'a teşekkürler, bütün ekibimize, teknik masadaki arkadaşlarımıza. Instagram'dan bayramlaşmaya devam. İrfan Vocuk Aslan Hanı. Tamam mı? Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %10 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi kısa süreli yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5 ve TEM otoyolu her iki yönde akıcı. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir kısa süreli yoğun. TEM'de ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Piyasaların 26 Mayıs Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.64 değer kaybıyla 13.663 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.90, euro 53.44'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.668, çeyrek altın 11.308 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Selectum Otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar ets

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Vodafone.
6: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru.

Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
1: Radyo D Top 20. 104'te Radyo D.
2: Reklam.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
2: Reklam.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
2: Radyo de.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

saklarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın. Acınmak canımı en çok

0: Sağ olasınız.
1: Müzisyen söyler miyiz? Alkışlarınızla eşlik eder misiniz? İyi bakalım, haydi!

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra...

0: Çok sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Radyo Ode!
2: Konserdeyiz. O zaman alkışlarla

gerilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: olmaz.
1: Kara baktım çok yaralı, zor günde vardın hani ne?
0: Bazı insanların hayatında onu beklemeler vardır. İnşallah yoktur ama bazı da söylenir.

İşte ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı.

İlk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: Evet, çaresiz kaldı.
1: Radyoda sahne. Radyoda.

gerçek.